İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum,

Gözlerinden okunuyor yorgunluğun. Söylesene, neyini anlatayım senin? Hayatın verdiği yorgunluğu mu? İşkenceye maruz kaldığını mı? Yoksa haksızlığa baş kaldırdığın direnişini mi anlatayım? Ey Serhat'ın asi adamı, ey yetim kalmış kimsesizlerin kimsesi, AP Firar, söylesene, neyini anlatayım? Şimdi yoksun ya, çakallar volta atar oldu yokluğunda. Güneş bile artık eskisi gibi parlak doğmuyor. Yıldızlar ise sisli misali, berrak da değil. Yağmur bile ıssız yağıyor yokluğunda. Sen gittin ya, sen gittin ya. Deniz bile maviliğini yitirmiş. Kendinden başka herkesi düşünen ve her davada öncülük eden alabayın asi adamı. Özledik seni be, özledik seni. Dili, dini, ırkı, mezhebi, ulusu, bayrağı ayırt etmeyen, siyah da bizim, beyaz da bizim diyen, özgürlüğün simgesi, mazlumların babası, zalimlerin korkulur üyesi, koca yürekli adam, AP Firar, söylesene, neyini anlatayım senin, neyini anlatayım?

aldandım derim de kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma, ölen aşk yeniden dirilir sanma, özürle kabahat silinir sanma, bu yolda bir yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz, kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz, hem beni hem seni üzme istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın, zamanla elbette durulacaksın.

inşallah. Acılar çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kal ama ölme istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim. Attığın adımı gözlemekteyim. Yürekten severek özlemekteyim. Yine de bunları bilme istemem.

Trenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden. Sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü, türküler içinde.

volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, taslardım avluda. Hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyi

oldum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyordu.

yolda yaş bıraktım. Ağlayan bir eş bıraktım. Sol yanımı boş bıraktım. Birkaç tane de leş bıraktım.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anaca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri ağlıyor,

Burası Radyo Lider İzmir. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gitti.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 784750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: İzmir Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

dehşetin oğlu Gülsüm. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni o zaman gör.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Anlama yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için. Alemin Kralı.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0230

0: 402-462-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: 780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Burası
0: Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan "Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun." Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolgahan Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum.

sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Koçman, Vedat Budak, Gökhan Er. Hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, dede Emer Yusuf, bak Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik Orhan, Bozu Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1 B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Güngör, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1 B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak Ceviz Kıran, Ece Ulak'a, Yaren Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demir Kıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4 B17 koğuşundan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan Önal, Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan, Öztürk, Halil, Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan, Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder, Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Candoğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acı Bucak, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin, Hacı Ödemişçe tipinde bulunan derli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı. Bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koğuştan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı, Polat, Ferit, Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman, Arman, Eleftos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir

selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Semin Çek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kadar mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz

Eğer Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta Koğuş'un adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah, Kızılaltun Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer Koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Angaralı Paşa Taş'tan. Aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan. Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım. Dostlarım başta Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah. Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan sensiz kıyamet gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan Korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan Korunur. Ben bir nolu B18'den Turan Korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan Egemen da Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 Koğuşuna, Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş Koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşleri selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Affan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan
A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım Bakir'de. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar, Su Misali şarkısı. Amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.

Menemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan'da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koşulan Berke Keren. Başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta Canım Kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga bin selam olsun. Geç gelen teselli idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydın Can Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir. Hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras, aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras, aynı koğuşta bulundum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak, ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavla.

0: Bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben bir nolda yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben bir nolda yatan Mehmet Atılgan, aleykümselam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alanak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi, ben bir noldan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'e Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler, yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir, aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman, yani zanlı Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Dere, namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran, namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluç, Dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın'a E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T2 A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner, Meç T1 B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elma, Sidar Erol, T3 A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Vedat Aslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık.

0: T2'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Hidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, T4, B7'de yatan can dostum Altan Dursun ve B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz'a, yatan A1 koğuşunda yatan değerli dostum Velat Arslan Şakran, açıkta yatan abim Sebattin Salman Aydın, E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygusuz, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur.

0: herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den karşıya kalıyor. Cengiz Özdemir benim için canım kanım olan kardeşlerim. Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden geceye not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleyküm selam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim, Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim, Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, daha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleyküm selam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşla bulundum. Öncelikle Can abim, Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere azar birbirinden her an her şey olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrı'm. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek oğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder gece kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T2B10 koğuşundan Şaban Delen, selamünaleyküm, aleyküm selam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca, estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı İşçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3

2017 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım başta Derdi Paşam, Aslanım, Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan,

0: bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran Teşri 17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder Sabır. En güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koşnet Bak'ta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sayan, Yücel Özden, Eyüp Sayan, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmassaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koçtan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe,

Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez, bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir Kanardağ türküsü bu derlere armağan olsun. Ben eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevş C13 Koğuş'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben Tevş C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Farklı kurumlarda bulunan, benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3 C13 Koğuşu'ndan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tevş C13 Koç'tan Sinan Koran. Farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş C13 Koğuş'tan Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berke Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi, ben T3 C13 Koğuşu'ndan Eyüp Sayan. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3 C13 Koğuşu'ndan Eyüp Sayan. Farklı kurumda bulunan, benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 Koğuşu'ndan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, ben T3 C13 Koğuşu'ndan Ahmet Minsin. Farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin. Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevş C13 Koğuşu'ndan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan

Mehmetcan Bayoğlu, farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu, Allah'a emanet.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşleri Mehmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağı kurdum abim. Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun. Murat kardeşim ben T3C13 koğuşundan Namıder Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Zeki Durgay, aleyküm selam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan, bu derler için. Bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz,

Boğacan abi, Memircan Çatal ismini sayamadım dost abi, kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan doruklara sevdalandım şarkı sarman olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta biz...

0: Kardeşlerim hemen şu 15 saniyelik sessizliğimizi de normale çevirelim. Zaten bir 20 dakika falan bir bölüm kaldı. Ondan sonra kaldığımız yerden canlı canlı devam edeceğiz.
1: Beş koşulan Emir Yıldırım, aslan kuzenim Gökdeniz Yenici. Bu sözümü sana armağan ediyorum. Sizin geceleriniz güzeldir. Limon sıkılır bizim geceler. Görseniz çıldırırsınız. Sessiz duvarlar üstümüze yıkılır. Allah'a emanet. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Yiğitcan Yenici. Bu sözüm sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkartıyor. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan başka kurumlarda olan derdi büyüklerime selam olsun. Şahçıyan Kurt abime, boksör Mahmut amca, Beşir Acar, Azat Başak, Serhat Akkaş, Çiko Gürkan, Oktay Özdemir, Ekrem Birlik, Devrim Birliğe de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4D5 koşulan Muhittin Karakaş. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Farklı kurumlarda olan dost ve abilerime selamlarımı göndermek istiyorum. Başta açıkta olan canım abim Devran Yüksek olmak üzere. Akabinde Furkan Tunç, Polat Denerli, Aytaş Ulu, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Mehmet Demir, Erdal Demir, Muhammed Bakır, Kadir Karaca abime de selamlar olsun. Murat abi, geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Ekmeğimi verdim dostu doyuramadım, gönlümü verdim yari doyuramadım. Herkesin derdine derman oldum da kendi derdimi yazacak kalem bulamadım be dayı. Bu canlara benden azar bülbül, kimsesiz bir kulum. Murat abi, ben T4D5 koğuşlan Mazlum Ak. Burada kader birliği yaptım. Başta dayım Şakir Söylemez, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım. Başta Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürd, akabinde aslan kardeşlerim Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar, Asım Cinoğlu, Arifcan Akçıoğlu, Kaan Kaya, Çetin Temel, Hoca Fehim Arı, Mehmet Ali Dalbudak, Anıl Kütükçü. Gece benden bir söz Murat abi. Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezmiş. Namı der Kobani, istek şarkım Berivan Meşeler. Özlemim sana canım dayım Şakir Söylemez'e armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırır, aslan kuzenim Gökdeniz Yenici. Bu sözüm sana armağan ediyorum. Aslan kuzenim Yiğitcan Yenici.

0: Bu sözü de sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkarır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm karizmatik Murat abim, ben T4'de 5 koşulan torosu Emir Yıldırım. Aleyküm selam Emir'im. Estağfurullah kardeşim benim. Şakran açıkta olan adam gibi adam Devran Yüksek abime çok çok selam olsun ve Kadir Karaca abime selam olsun. Muhammed Furkan Tunç'a selamlar olsun. Gece sözüm ellerin talihi durmadan gülmüş, bizimse gülümüz açmadan solmuş. Ben T4 D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan Muhammed Kan Demirkıran ve Behçet abiye ve Doğukan Pusat'a, Çağrı İşçi Azcan Yatmaz Şevket Vazgeçtim Veli Çelenk Fırat Çelenk Şeyh Musa Akbulut Mehmet Demir'e selam olsun. Ben D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4'de 5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Civan Acar ve Cavit Köroğlu Aslan dayım Şakir Söylemez ve Can abilerim Mazlum Ak, Namı Der Kobani ve Aslan dostum kardeşim Muhittin Karakaş, Namı Der Keleş, Mutu akabinde Arif Can Akçıoğlu, Aytaş Taç, Kaan Kaya, Veysel Beytar, Mehmet Ali Dalbudak, Muhammed Furkan Erdoğan, Asım Cinoğlu, İbrahim Ethem Maral, Fehmi Arı, Namı Der Hoca Adem Demir, Koko Muharrem Aras, bu canlara selam olsun. Ben T4'de 5 koğuşundan Emir Yıldırım. Ben T4'de 5 koğuşundan Muşlu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan değerli dostlarım Mersin Pınar'dan Umut Akbaba, Baran Şimşek, Ali İmran Korkmaz, Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Abdullah Yenince, Affan Yılmaz, Sambi Oyur, Zeki Yıldırım, Emirhan Özışık, Fatih Özışık, Mazlum Ak, Hakan Uyara, yani Namı Der Zengin Hakan'a selam olsun. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Muşlu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu D5 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Murat abi geceye benden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T4 D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan İsmet Tatü ve Eko Kahraman, Mert Kahraman, Akgün Kahraman, Cihan Ateş, Yusuf Ateş, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Sidar, Deniz Evindar, Deniz Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, buradaki büyüklerime, küçüklerime bu şarkıyı armağan ediyorum. Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Ben T4'de 5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4'de 5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Emircan Önder, Polat Denerli, Aytaç Ulu, Ahmet Karatepe, Ramazan Çimenda, Osman Karakalpak, Mehmet Demir, Sinek Erdal, Demir Furkan, Yaşar Azat Özışık ve Aslan abim Oktay Özdemir'e selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'de 5 koğuştan Muhittin Karakaş, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abilerim Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürda, Aslan dayım Şakir Söylemez, Aslan dostum Emir Yıldırım ve akabinde Aslan abim Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Çetin Temel, Vedat Acar, Vedat Yüce, Feyyaz Gökmen, Koko Muharrem Aras, Arif Can Akçıoğlu, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Veysel Baytar, İbrahim Ethem Meral, Adem Demir'e, Fehim Arı, Namı Der Hoca, Muhammed Furkan Erdoğan, Murat abi gece sözüm sabret, koca da bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez, bu canlara Ahmet Kaya'dan zindanlardan taşa taşa şarkısı armağan olsun. Ben T4'de 5 koşunan Muhittin Karakaş, farklı kurumlarda olan dost ve abilere hitaben başta kuzenim Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Ali İmran Korkmaz, Emircan Önder, Emre Duman, Azcan Yatbaz, Pusat, Çağrı İşim, Mehmet Fatih Özışık, Sidar, Deniz Çıran Ateş, Yusuf Ateş ve Mazlum Ak'tan çok değerli Zengin Hakan, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Gece sözüm Murat abi. Asla umudunu kaybetme, yarının kime ne getireceği hiç belli olmaz. Bu canlara benden Nem Ararat'tan Evin şarkısı armağan olsun. Ben T4'te 5 koşunan Muhittin Karakaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4'de 5 koğuştan ben Civan Acar, farklı kurumlarda olan başta Şakran açıkta olan değerli ve bir o kadar da kıymetli abim Devran Yüksek akabinde Zübeyir Oğuz, Fırat Ayboğa, Hamza Ayboğa, Kadircan Ayboğa, Çetin Ayboğa, Beşir Acar, değerli büyüğüm boksör Mahmut Aygün, tüm bu canlara selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Civan Acar, Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat. T4'de 5 koğuştan

0: Şundan ben mazlumak, farklı kurumlarda bulunan derdi dostlarım, kardeşlerime hitaben. Başta Hakan Uyar, namı der zengin, Hakan, Ferhat Arslan, Fatih Özyeşik, Emirhan Özyeşik, Ahmet Toy, ismini sayamadım, abi kardeşlerime selam ederim. Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derler armağan olsun, sizleri seven dostunuz Mazlum Ak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teşbeki'den, Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, namı der Dogo, soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber. Bin selam eder, şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben Teviş V2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akto, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özman, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirba, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ namı der Berber Serkan dostlarım, Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim, elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdin Çelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız kardeşim, Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakircan, Palit Göksel, Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seskin Öz, Yavaş Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Öz Özdur, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım, bakidir bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecik'le mi açan Karayüz, tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Bizim dostluğumuz yücedir. Ne alınır ne satılır. Her zaman gönlümüzde, kalbimizdesin. Dualarımız her zaman seninle. Seni çok seviyoruz dostum. Sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum. Az kaldı özgür günlerde buluşma. Karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum. Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca, kömürle biter hikaye etine yazınca.

Mezarda biter. Hikaye Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına, bin bir selam ederim gece bir söz, para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özuzdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Dilekçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok. Merhabam abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Gökselcan Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam, gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Gökselcan Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Geceye güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim.
Geceyi gün

yüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa, Argın, Gökhan, Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem, Kuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan, Tanrıverdi, Arda, Özdemir, Kadir, Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına yıldız silbeden esrarlı gözler tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtekeri Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi bu canlarıma uygar Donay'dan ama yine sensiz yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Gökselcan Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketi senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden, aleyküm selam Gökselcan kardeşim hepimizin, amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekeli Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmancı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara, aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Çakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı, aleyküm selam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet

0: Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun. Mıçayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın, yani Mıçı, Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı Koğuş'ta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı'yı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak, yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz hayatın? Kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sonumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşil Yurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş,

0: kişi. Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emre Can Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulu Tepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Emre Can Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albas, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emre Can Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'li yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleykümselam. T1 No B18'den Aziz Yıldırım kader birliği yaptım. Başta Aslan abilerim, Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlar Affan, Yılmaz, Kerim Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Meşe Dökme, Suat Korkmaz, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım, aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım. Başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenince, Apo Yenince, Gökdeniz Yenince, Şeyh Musa Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, alem denen çarşının sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş iyi biliriz. Hijyan Muti'den bertaraf şarkısı, armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz, aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptım. Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim, aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candan, Emir Yıldırım, Apo Yenince, Gökdeniz Yenince, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni, bu derlere suç ortağım sakinleri şarkısı, armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz can parçaları dostlarım ve kardeşlerim, Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 yatan canlar, eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abi sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Sabır öyle bir ki kopacak sanır, öyle bir ip ki sen kopacak sanırsın. O gittikçe güçlenir, sen bitecek

anarsın. O gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Oseo.

0: Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teliman, namıdar zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüşbalalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf, Can Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek. Aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teliman, yani zanlı. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gedizli Ose, boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çakik Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman, yani zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman, yani zanlı. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gedizli Ose, Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şakir Kadir, Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani zanlı. Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki Kadir, Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir. Saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı, diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen Tepe'sinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli

Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen, T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Gündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen, T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altuna, Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.

Selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Gönlünüzce güzel bir hafta sonu dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Kardeşlerimin her cumartesi olduğu gibi bugün de aynı şekilde tüm kayıt mesajlarını paylaştık bu saate kadar. Şimdi WhatsApp üzerinden gelen günün ilk mesajıyla kardeşiniz huzurda. Hepinize sevgimi, selamlarımı tekrardan gönderiyorum. Hadi bakalım bismillah. Şöyle bir sayfamızı açalım. Murat selam, T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Ufukçum nasılsın? Bizler iyiyiz. Toprağın çok selamı var sana. Seni çok öpüyor. Çok özlemiş seni aslan parçası. Az kaldı inşallah beraber olacağımız günlere. Teyzenin sürekli aklında, sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Arkanda dağ gibi aynan var aslan. Kendine dikkat et, gece bir söz. Hayatına doğmasını istediğin bir ışık var ise umudunu hiçbir zaman kaybetme. Allah'a emanet ol Ufuk Altun. Şakran T3C9 koğuşunda bulunan canım yerim Ufuk Altun'a seni çok seviyor ve çok özlüyoruz. Çünkü kal güçlü, kal umudunu hiç kaybetme, dualarım hep seninle, seni bekliyorum Ufuk. Güzel günlerde yeniden buluşmak dileğiyle, seni çok seven teyzen Özlem. Kocadan insan sevdiğini özleyince zaman geçmiyor. Sen yanımda olmayınca günün bir anlamı eksiliyor sanki. Bir sarılmana, bir bakışına buradayım deyişine bile hasret kalıyorum. Seni sadece sevmiyorum, seni içimde taşıyorum. Ne kadar uzak olursan ol, kalbimde hep yanı başımdasın. Seni çok seviyorum Güllü'den. Her şeyim olduğun şarkısı kurtuluşuma gelsin. Gökçe Çiçek Çakar'da. Kocadan özledim seni, hem de kelimelerin anlatamayacağı kadar. Yanına gelip hiçbir şey söylemeden sana sarılmayı, kokunu içime çekmeyi, başımı omzuna koyup dünyanın bütün yorgunluğunu unutmayı özledim. Sen benim en güzel özlemim, en derin sevgim ve kalbimin hiç vazgeçmediği insansın. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Adam Şakran T3B13 koğuşuna yatan aslan abim Erdem Doğan, canım abicim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim abim oldun. Her zaman arkamda durup bana destek oldun. Ne zaman sana ihtiyacım olsa yanımda oldun. İyi ki bu hayatta senin gibi bir abim var. Yüzünün hep güldüğü, günden geçen her şeyin gerçekleştiği güzel yılların olsun inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın aslan abim benim. Adam Şakran T3B13 koğuşuna yatan aslan oğlum Erdem Doğan, gönlü güzel, kendi güzel, merhametli oğlum, doğum günün kutlu olsun. Yanımızda olmasan da arkamızda dağ gibisin. İyi ki varsın canım oğlum, seni çok seven annen ve ailen. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi nasılsın? Bizleriz çok şükür. Burada günler bildiğin gibi geçmeye devam ediyor. Değişen bir şey yok. Herkesin sana çok selam var inşallah. Mektubum ulaşmıştır. Sen de bana yaz. Mutlaka bekler olacağım ablacığım. Birkaç gündür rüyamda sürekli seni görüyorum. İnşallah sağlığınla, moralin iyidir. Hiçbir şey için canını sıkma. Biz her koşulda yanında olacağız. Bunu sakın unutma.

bol bol dua etmekten de sakın vazgeçme. Sen de her zaman benim dualarımdasın. Seni çok seven bir ailen var. Umudunu asla kaybetme. Gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol Emir Hanım. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, insan bazen bir ömrü tek bakışa sığdırır. Sen bana bakınca ben bütün hayatımı görüyorum. Yıldız Silbe'den hep yanımda kal. Murat abi, ben Damla Avcı. Belki koşuna yatıyorum. Birlikte yattın dostlarım Zeynep, Burak, Mertem, Toprak'ta. İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşadın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Murat abi, ben Nazar, canım sevdiğim Yiğit Yenici. Her şeyde savaşırım, galip gelirim ama seni özleme yeniliyorum, yenik düşüyorum. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Sana sarılmayı dört gözle bekliyorum. Eyüp Han, sen olmayınca şarkısı benden sana armağan olsun aslanım. Murat abi, ben Nazar, Yiğit Yenici sesleniyorum. Yine olsa yine seni seçerdim, yine senin için çabalardım. Yine herkesi siler senin yanında olurdum. Yine ve yine sen en güzel zaafımsın Yiğidom. Şakran Teşci'ye 5 koğuşundaki Sevdan Bahadır Yılmaz radyo başına. Aşkım nasılsın, iyi misin? İmzaya gittim bugün, haberin olsun. Keşke arasan, burnumda tütüyorsun. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canımın içi. Şakran Teşci'ye 5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm bir tanem, nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim, hiç merak etme, evdeyim aşkım. Çok özledim seni. Sesini bir an önce beni ara. Allah'a emanet ol. Çok dikkat et kendine. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. Hafta sonu ev işleri, sonra dış işler. Aracı yıkatacağım. Çocukların diş tedavilerini 220 bin sözleşme yaptım. Taksitle ödeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Kıza özel ders ayarlayacağım. Haftaya başlayabilir. Araba satışıyla ilgili bir şey yok henüz. Yarın yine bakacağım, artık bu hafta belirlemem gerek. Senin şirketten ödeme falan da yok henüz bana. Vallahi hep koşuşturmaca, görüşürüz, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül, sağ ol Gökhan kardeşim. Nasibine inanan yolda kalmazmış. Söyle bakalım şimdi, sen hangi derdin dermanısın, o derde yanayım. Talar Aldoğu, güzel bir şarkı ricam olur, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, üzülmek için bahane çoktur, unutma. Ne yaşattıysan aynısını yaşarsın. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalı, B14'te bulunan Ayşe Atıcı radyo başına. Abla, mektubunu bugün aldım, iyi olmanıza sevindim abla. Cimcime Nida'ya sarıl benim yerime. Şakranın en güzeli o Nida. Kime ne kötülük etti ki? Neyse abla. İyi bakın kendinize. Özellikle Nida'ya pazartesi cevabı çıkaracağım. O ve mesaj atacağım. Onu da dinlersin abla, kendine. İyi bak, Allah'a emanet ol. Kardeşin Gökhan Ergül. İyi günler abi, ben Kardelen Aluçluoğlu, sağ ol kardeşim. Üçnoğlu'da yatan ömrüm Mert Aluçluoğlu radyo başına. Ömrüm, sesini duymaya, gözlerine bakmaya, sana sarılmayı o kadar özledim ki bir bilebilsen. Ama içimde hiç sönmeyen bir kavuşma umudu var. Biliyorum bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar seni sevgimle bekliyorum. Mert'im, göz bebeğim, seni çok seviyorum. Sensiz bu hayatın bir anlamı olmadığını bir daha anladım. Her geçen gün daha iyi anlıyorum. Benim bu hayattaki tek güvendiğim limanım kocam. Ne kadar üzülsem de, yorulsam da sensiz dik durmaya çalışıyorum. Çünkü ben kocamdan bunu gördüm. Ne yaşanırsa yaşansın dik durmayı. Kendine dikkat et, seni çok seviyorum. Selam Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kardeşim. C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya sevdim. Gözlerinde kaybolmak, dokunuşlarını hissetmek benim için en büyük mutluluk kaynağı. Seni sevmek, sana bağlı olmak hayatımın amacı oldu. Seninle birlikte olmak hayallerimi gerçekleştirmek için bana güç veriyor. Seni seviyorum ve seninle olmak benim için her şeyden daha önemli. Sonsuza kadar seninim. Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya sevgilim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Sen benim hayatımın her anının bir parçasısın. Seni düşünmek bile beni mutlu ediyor. Hayatımın en güzel şeyi. Seni her zaman ve her yerde seveceğim. Sensiz asla yaşayamam. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben Kürt kızı Arzu Kaya sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Sana olan aşkım her geçen gün daha da büyüyor. Senin güzel yüzünü gördüğümde kalbim hızla çarpıyor ve beni mutluluğum en yüksek zirvelerine taşıyor. Senin yanında olduğum zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum ve seninle geçirdiğim her an benim için sonsuzluğa dönüşür sevdiğim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit, kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Dün sana Murat abi aracılığı ile haber yolladım. Dilekçeyi
vereyim mi diye bir şekilde haber yolla dedim. Ancak hala haber vermedi. Ablama bir şekilde ulaş. Son bir dakikam kaldı. Akşam 11'de evi arayacağım. Senden haber bekliyorum. Dilekçeyi ver dersen pazartesi sabah vereceğim. Murat abi sana da teşekkür ederim. İyi yayınlar. Estağfurullah. Sağ ol kardeşim benim. 3-0'dan İlker Özyiğit kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Önce şöyle yapalım mı? İlker, Buse Özyiğit kız kardeşim beni duyuyor musun, duymuyor musun bilmem ama duyan kardeşlerim, kız kardeşlerim Buse kardeşimize biraz önce okuduğum mesajın detayını size anlatıyorum varsa hiç olmasa kardeşlerimiz de mutlu olsun en azından sebep vesile olur. Sizden ricam. Buse Özyiğit dün sana Murat abi aracılığıyla haber yolladım dilekçe vereyim mi diye bir şekilde haber yolla dedim ancak hala haber vermedin ablama bir şekilde ulaş. Son bir dakikam kaldı akşam 11'de evi arayacağım senden haber bekliyorum dilekçeyi ver dersen pazartesi sabah vereceğim. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş, Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosu, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Ben Şakran Kapalı Cezaevi T4A17 koşulan Özgür Yıldırım. T4C13'teki Fikret Dost'a selam olsun. Dost gibi dost Yusuf Hayaloğlu'ndan Sufi çalarsanız sevinirim. Öncelikle Fikret Dost'a ve koştaki tüm dostlarıma armağan olsun Özgür Yıldırım. Şakran Kadın Kapalı B11 koşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Kuzum nasılsın? Umarım daha iyisindir. Mektuplar dün verildi mi acaba? Okuma biriminden geçmemiştir belki. Pazartesi kargoyu çıkaracağım. Haberin olsun. Kıyafet düşümü yaptırabiliyorsan yaptırırsın. Seni sevenler olduğunu unutma kendine iyi bak. İyi yayınlar Murat abi sağ ol kardeşim. Şakran T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Evdeyim ben annemlerle oturuyoruz. Avukatla pazartesi görüşeceğim. Konuşuruz zaten. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Biz sabah annelerle birlikte döndük. Çok yorgunum. Evdeyim merak etme. Düğün de iyi geçti. Bir sıkıntı olmadı. Anneler de çok memnun kaldılar. Herkesi yaktın. Kalmasın seni. Çok severim. Allah'a emanet ol. Kalın kapalı. B11'de yatan benim canım kardeşim. Ben Anıl Resne. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Dilom. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi, dünyam, ömrüm, gözümün bebeği Dilara Küleş. Annem bizleriyiz merak etme seni çok seviyorum. B1'de yatan Sevim Küleş annem merak etmesin biz iyiyiz sizi çok seviyorum. Hürmüsüm iyi ki doğdun. Bu yeni yaşın seni evlatlarına kavuştursun sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Komşunu bilmediğim yeğenim Gülden Hortaçlı bir haber gönder eve. Seni çok seviyorum çocuklar iyi Allah'a emanet olun. Ben Bayraklı'dan Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci. Annem halletti, gerekeni yaptı. Evi arayamadım, dakikam bitti. Maviş'in Gülçin'le Blok 3'ten güzel bir şarkı gelsin. Can abi Murat Bingöl, sana da iyi yayınlar diliyorum. Baş tacısın abi Bayraklı'dan Maviş. Sağ olasın Maviş kardeşim. Bir mukavim. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, Maviş evdeyiz. Birazdan Westpark kardeşin Zeynep Karaca falan yemek yiyeceğiz. Pazartesi günü sabahtan ara beni. Seni çok seviyoruz. İyi geceler Maviş. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Merve Tunç, sağ ol kız kardeşim. T2 B16 koğuşunda bulunan Ümit Alişan radyo başına. Zaman elbet geçecek, bu günler geride kalacak ama benim sana olan aşkım zamanı da duvarları da eskitecek kadar ölümsüz. Seni her gün daha çok seviyorum. Yiven Tassiyes'ten ayrılamam. Şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm. Telefon evraklarını sanırım yüklenmeyecek. Salı günü mahkeme var zaten. İnşallah bir problem çıkmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün her şey şu an için tamamen olumlu görünüyor. Avukatlar da fazlasıyla ilgilenecek. Bu sorunu çözeceğiz. Hiç merak etme aklın kalmasın. Bana iyi olduğuna dair mutlaka haber yolla. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bütün çalan şarkılar size gelsin. Kurban olduğum seni çok seviyorum. Devran Kurçeber.
İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Damla İçöz. Sağ ol kız kardeşim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve

Saygın ablamız Muğla'lı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil, Göçer, Merve, Tunç, Işıl, Ercan. İsmini saymadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Hayat fırtınanın geçmesini beklemekle ilgili değildir. Yağmurda bile asaletle yürümeyi ve dik durabilmeyi öğrenmektir. Ahmet Kaya Kum Gibi şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm, belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi. İnsan evrende gövdesi kadar değil, ruhu kadar yer kaplar. Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Ne kıyamazsan onunla sınanırsın. Hayallerin kadar özgürsün. Ceylandan dallarımı kırdılar şarkısı Damla İçöz'e gelsin Davran Kurçebe. Tümüşte yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Evdeyim, haberin olsun. İyiyiz, bir sıkıntı yok. Ayaz bugün gol attı, çok mutlu. Seni çok özledik ömrüm. Allah'ıma emanet ol. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'dan tahliye olan Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle Savaş Aktaş abime ve Ömer Oturak abime selamlar. Kardeşlerim Mert Aluşluoğlu, Kaan, Yıldız Atilla, Hukuk, Cumhur Akkagül ve koğuşta bulunan selam ve sevgilerimle güne sözüm. İyi insan olun, imam yarın cenazenizde sorduğunda bize yalan söyletmeyin. Murat abi ben Mustafa Keskin. Şakran'da yatmakta olan değerli abim Savaş Aktaş ve değerli kardeşlerime selamlar. Savaş abi işten güçten dolayı biraz yoğunum. Eren de askere gitti, o yüzden radyoya da fazla yazamadım, kusura bakma. İnşallah her zaman burada bir kardeşiniz var. Atalı'dan iyisindir inşallah. Biz de iyiyiz. Aytaç gene başladık. Bildiğin gibiyiz yani. Ne diyeyim ki? Bizi merak etme, bir an önce çıkarsın. Seni çok seviyorum. Şakran T3 B9 koşulan Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir. Ben pek iyi hissetmiyorum. Bir haftadır her an aklımdasınız. Babamı da seni de çok özlüyorum. Sana eşofman, hırka ve birkaç sivit aldım. Çarşamba gereken getireceğim. Yarın akşam ararsın, konuşuruz zaten. Allah'ıma emanetimsin. Ömrüm. Şakran T3 B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Hasretim en güzel umudum. Gönlümdeki yerinden şüphen olmasın. Bir sana atar, bir sana düşkün. Seni çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı yatan C14 Bahar Talimci Ezel Özalp radyo başına. Bugün senin doğum günün, burada bu zorlu yerde yollarımızın kesişmesi tesadüf değil, iyi ki varsın. İyi ki bu yolda yoldaşım oldun. Yeni yaşın sana en kısa zamanda sevdiklerinle birlikte özgür ve masmavi günlerin kapısını açsın. İyi ki doğdun kardeşim. Nice seneler inşallah. Hediyeni bu şekilde vermek istedim. Umarım biraz da olsa mutlu edebilmişimdir. Mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. Çokça öptüm. Ezel Özel. Ben C14'ten Bahar Talimci. C14 Bahar Talimci, zaman şimdi düşmanımız gibi görünse de aslında bizi birbirimize daha sıkı bağlayan bir köprü. Geçecek bu günler, kavuşacağız. Her gece başımı yastığa koyduğumda rüyalarında senin yanına geliyorum. Duvarlar yıkan tek şey sana olan bu sonsuz hasretim. Takvimden düşen her yaprak beni sana bir adım daha yaklaştırıyor. Seni çok özledim sol yanım, sarı papatyam. Biraz da seni güldüreyim. Bu cezalar bizi yıldırmaz, ancak kilo aldırır aslan kızım. Seni kimse yıkamaz, çok öpüyorum meleğim. C14 Bahar Talimci radyo başına. Bu sana Tuğba ablandan özel mesaj. Baharım, canımın içi, seni çok seviyorum. Telefonla konuşamıyoruz maalesef. Çok özledim seni. Benim için çok değerli ve çok kıymetli olduğunu bil, canımın içi küçüğüm. Selam Murat abi, gecen güzel olsun. Mego ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim. Hepimizin inşallah. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizi gören çok, bizim gördüğümüz az. İstemediğimiz simayı gözlerimiz bile seçmez. Güven yürütür, şüphe çürütür. T1A20'de olan kurban olduğum oğlum Cesur Bayhan'a ve A10'da olan aslan yerim Suat Atsoy'a çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Murat abi ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürt Hülya. Aynı kaderi paylaştım dostlarım Fatma, İvo, Emine, Sancak, Melahat, Toyalan, Özge Çetin, Cemile, Burçakçı, gece söz bırakıyoruz. Bizde kuyu kazanların kuyusu zemzemle dolmaz. Bize karşı niyetiniz neyse akıbetiniz de olsun. Biz dün neysek bugün de oyuz. Allah değişenlerden korusun. Murat Şampınar'dan sevmeyi bilmiyorsan haddini bil. Şarkısını çalarsan sevinirim. C10 koğuşundan Çiğdem kız kardeşim.

Ondaki abla kardeşler, duyan varsa Çiğdem kardeşime hem benim selamımı hem de Berk kardeşimin selamını iletirseniz çok çok sevinirim. Çiğdem kardeş, Berk misafirim ama utanıyor seslenmek. O yüzden direkt gele kız kardeşimin adını yaz dedim, yazdı. C ondan Çiğdem kardeş. Sana çok çok selamlar Berk kardeşimin de, ki sevgisini de iletmemi istedi. Seni seviyorum ki bile gelmiş. Değil mi Berk? Tamam, doğru. Selam Murat Bey, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir kalbe bir dünya sığar dediler. Ben sadece seni koydum. Bir kalbim olsa yine seni severdim. Sen her şeye dersin inan. Bir değil bin kalbim olsa yine de seni koyardım oğlum. Hayat seni sınasa da yorulsan da pes etme. Unutma, her adımda arkanda duran bir annen var. İyi kimsin kıymetli Halit Bilgiç. Söyleyin ona şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat Bey, ben İzmir'den Hatice Yavaş'tan aleyküm selam ablacığım. T216'da yatmakta olan Can Polat Türker ve kadar arkadaşları hepsine selam olsun. Canım oğlum az kaldı, sabret. Geceye söz, gece ne kadar uzun olursa olsun sabahın gelişi engellenemez. Dualarımda duvarları aşar, seni her an korur oğlum Polat'ın. Murat Bey, ben İzmir'den Hatice Yavaşcan, T216'da yatmakta olan Can Polat Türker ve kader arkadaşları hepsine selamlar olsun. Canım oğlum az kaldı, sabret. Gece söz, gece ne kadar uzun olursa olsun sabahın gelişini engelleyemez. Dualarım da duvarları aşar, seni her an korur oğlum Polat'ın. Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Ak'ta şükürler olsun haberin geldi aşkım. Günlerde ben değilim. Aldığım nefes, içtiğim su bile bana haram oldu. Bir de sesini duysam, yüzünü görsem asıl içim o zaman rahat olacak. Biziz, bizi düşünme sevgilim. Seni çok seviyorum aslan kocan Savaş'ım. Savaş arkadaş, sen benim sadece sevdiğim değil, kendimi bulduğum adamsın. Bensiz ben olur belki ama sensiz ben olamam. Kalbim seni sevdiğinden beri ben kendime bile senden geçerek ulaşıyorum. Sen yokken nefes alıyorum ama yaşadığımı hissetmiyorum Savaş arkadaş. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın, kapalıda yatan kadınım Sude radyo başına. Aleyküm selam kardeşim benim. Sen Allah'ın verdiği en güzel hediyesin bana. Ömrüm Sude'm, aşkım. Babaanne aramadı beni bugün. Haber göndermedin. Yine pazartesi iple çekiyorum aşkım. Seni seven aşkın deli yürek. Mektuplarını aldım, okudum. Anlatacaklarım var sana yine. Az kaldı aşk, sabret. Allah büyük Cengiz Emren'den Ben Aşka Geldim şarkısı Sude'me armağan olsun. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyacağım. Sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1A3'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Bu arada Serhat, selamını aldım kardeşimden. Aleyküm selam. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime sevgiler, selamlar olsun. Serhat Bozdaş kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim, Sercan, Bedir, Murat Erez, Namıder, Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eken, yani Celomen, Ahmet Gezer, yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derdilerim Erdi Taş, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla. Buradan Burako Betaş, ah geçmişim küle döndüm armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum. Kendine iyi bak. Murat abi, biz bir nolu A3'ten Serhat Bozdaş ve B3'te bulunan Celomen. Kıymetler Zıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar değerlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 noldan Cumhur Akça. Gün aleyküm selam Cumhur kardeşim. Öncelikle teklide kalan Can abim Savaş Aktaş'a selam ederim. Akabinde soframı ve voltamı paylaştım. Mert Aluşlu oğlu Kaan Yıldız, aynı kurumda bulunan Yusuf Samar, Ekrem Birlik abime ve koğuştaki herkese selam olsun. Gece benden de güzel bir söz. Aklına sahip çıkacaksın, mevkine layık olacaksın. Tüm abi dost kardeşlere ve şerefli yatan Buca çocuklarına selam olsun. Cumhur Akça gün. Merhaba Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim, geçmiş olsun. Umarım iyisindir abi. Vallahi iyiyim Savaş. Sen de iyi ol kardeşim. Hep beraber yol alalım. Kıymetli can dostum Ekrem Birlik Ekom, iki gözümün çiçeği. Ne yapıyorsun? İnşallah iyisindir canım ciğerim. Yücel arkadaşım, seni seviyorum. Dove'nin sana çok çok selamı var. Allah'a emanet ol, seni seven dostun Savaş Aktaş. Tekrardan geçmiş olsun Savaş kardeşim. Sana da Eko kardeşim hadi. Üç nolu T tipinde bulunan canım kardeşim.

0: Ramazan Alkış, canı gönülden seviyorsun, bunu unutma iki gözüm. 3 nolu tetibinde bulunan aslan kardeşim Ramazan Alkış, beklenen ve özlenensin, az daha sabır iki gözüm. Selamun aleyküm, aleyküm selam, ben Vedat Aykanat, Şakran T4 17 yatan Ahmet Alan radyo başına. Sezer Alan bugün T4'te abi, sizin orada bilgin olsun. Ben Vedat Aykanat, Şakran T4 A17 yatan Ahmet Alan radyo başına. Sezer Alan bugün T4'te abi, sizin orada haberin olsun. Ben Vedat Aykanat, Şakran T4 A17 yatan Ahmet Alan radyo başına. Abi Sezer Alan bugün T4'te abi, sizin orada bilgin olsun. Ahmet Alan. Kardeşlerim, iki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönülden.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

üç güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden hemen devam. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim bakalım. Şakran T3B9 Koşnatan, Haktan Karataş, Altan Erdoğan ve Yol Yemez İhsan Kahraman'a kardeşlere Kayhan Şentürk'ten selam olsun. Doğan güneş umudunuz, batan güneş tesellimiz olsun. Bugün olmasa da elbet bir gün kavuşmak dileğiyle. Şöyle bir açalım. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Ses kaydı var. Hemen onu da dinletelim. Doğum günü ses kaydı. Bakalım kiminmiş.

0: Tanıtmışlar ama ben. Ve 11
1: koğuşunda bulunan Aslan Dayım Aydın Bıçakçı'nın doğum.
0: Aydın, Aydın hemen. Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Böyle bir daha dinleyelim bakalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Selamünaleyküm. Ben T3 B13 koğuşundan Ömer Öçeken. T2 kurumunda ve B13 koğuşunda bulunan Aslan Dayım Aydın Bıçakçı'nın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu seneleri. İnşallah bir dahaki doğum günde özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni

0: senin Ömer'in çeken.
1: Aleykümselam Ömer. Paylaştık hemen ses kaydını da. Şöyle bir açalım bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Ali Aşakran, teki Cebir'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş. İyisindir inşallah. Özledik seni can dostum. Aklım buralarda kalmasın. Kardeşim burada. Rahat ol bura. Döneceğin günü dört gözle bekliyoruz. Gönlünü kalbini ferah tut. Hafta sonun güzel geçsin. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaşmanız yeterli. Allah'a emanetsiniz. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Benim güzel kalpli sevgilim. Sen benim bu hayattaki en büyük şansım ve geleceğe bakarken içime ısıtan tek umudumsun. Kalbimdeki yerim bambaşka. Sığındığım tek yer senin sevgin. Seni çok seviyorum. İyi geceler sol yanım. Menemen A15 koğuşu Hızır Amak. Kurban oldum. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun sol yanım. Pazartesi günü ara. O gün bankaya gideceğim, haberin olsun. Elbet bir gün her şeyim. İyi geceler. Ben Cevuruş Koç'tan Başak İvak. Benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru. Gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buse'm Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi bu derlilerime blok uçtan sebebi yarış şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Cihonuş Koç'tan kainat güzeli Başak İvak. Beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve özelimle gece söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryattır. Sevgide özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir, sevilmek inan çok şeydir. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Bir şarkı bu arada, kurtlar sofrasına çıkamazsam ona yanarım, çalarsan sevinirim abim benim. Ayrıca sana da selamlar olsun. Başak kız kardeşim ve Yusuf İvak kardeşleri. Geçmiş olsun dileklerinizi aldım ablamdan. Allah razı olsun, selam göndermişsiniz. Çok sağ olun kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt selam olsun. Murat abi geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum sana abim. Aleyküm selam Serdal'ım. Sağ ol kardeşim benim. Allah razı olsun. Bugün biraz daha iyi. Sesimden de anlaşıldığı gibi. İnşallah salıya kadar salıya kadar ölmezsek gideceğiz bakalım. Bir kulak burun boğaz yapalım. Kadın kapalıda bulunan benim kıymetlilerim Sarın Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş canım kardeşim, inşallah en yakın zamanda dışarıdasın. Haftaya ben de çıkarım, o zaman her şey daha güzel olacak. Sarım Pınar'ım sen de seviyorsun, sen de yakında çıkacaksın. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Aile her şeydir, biz bir aileyiz, daha da öyle olacak. En güzel şarkılar size gelsin canlarım. Şeyto Serdal. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Farklı kurumlarda bulunan Aydın E tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan, Baran Arslan, Velat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Otçeken, Ömer Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Berat Çiçekçi, Mehmet Nuri Özden, Yakup Gündüz ve benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat selam olsun. Murat abi sen aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Şeyto Serdal Aykurt, akabinde değerli dayım Hacı Otman ve Mami Yılmaz, Balıkçı Özgün, Eren Araz, Özkan, Erkan, Selçuk Yıldız, Zafercan Sandalcı, Hasan Bostancı, Asil Er, bu derlere Berşan Polat'tan selam olsun. Geceye bir söz de bizden olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederim. Selamünaleyküm Kale Murat. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle T2A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın ve onun derlisi amca oğlum Muhammed Aydın. Yani Tweety T4'te bulunan abim Gökhan Kubilay kardeşim İbrahim Durmaz. Farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm dostlara bin selam olsun. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilsin Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın, öncelikle T2A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın, onun derdisi amca oğlum Muhammed Aydın, Tweety T3'te yatmakta olan Muhammed Raşit Şahin ve Muhammed

Yıldız, Ali Tezcan, Tevhidat Makdalan, Mehmet Salman yani Uçe. Kardeşlerim Abdullah Yer, Şahin Sarı, Mehmet Hüseyin Ağaçlı, Mertcan. Müker ismini sahip saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı sizlere armağan olsun. Kaleli Sedat Aydın. Ben Foça Açık Cezaevinden Fırat Doğan Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim kadın her şeyim Nazlı Doğan radyo başına. Seni çok seviyorum Nazım, seni çok özledim, çocuklarımın güzeller güzeli annesi, ilkim, sevdiğim kadın, kavuşacağız elbet bir gün. Dört duvar engel olmayacak bize, bunu biliyoruz her şey. Cennet gözlü kadınım Nazım. Nazlı kız kardeşim valla geçen gün söyledik mi sana, Fırat'ın beni aradığında valla seni sevdiğini sana selam söylememi rica etti ama söyledik mi o gün, söylemedik mi? Söylememişsek de şimdi kabul et kardeşim, Fırat seni çok sevdiğini, seni çok özlediğini söylememi söylemişti. Fırat, sana da sevgiler selamlar Fırat kardeşim. Fırat Doğan. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan Şakran, kadın kapalıda yatmakta olan her şeyim, yaşama sevincim, anne kelimesini hak eden Nazlı Doğan. Validem seni çok özledim, kurban oldum. Tek hayalim seninle yatmak annem. Sensizlik çok zor, cennet gözlüm benim. Hep yanımda olan, hasret kaldım sana annem. Al koynuna beni annem. Ecem yengeme de selam olsun. Fatih Ihlamur, çağırsam gelmez mi anne? Murat abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Ben kadın A5 koğuşundan Yasemin Başanan Özkurt. Sizin aracılığınızla ben hemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt olmaz dediğim oldu. Sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şeyi noktaya koydu seni. Çok seviyorum canım kocam Sevinçek'ten Kutup Beyaz gibi şarkısı bizlere gelsin. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdesi olan Seda Canbaz'a. Duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günlere değil kavuşacağımız o ilk anı sayırım. Güçlü kal güzelim. Bu günlerde geçecek sevgili elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan sen benim şarkılarımsın armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Pekcan'a da selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Öz Onur yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetleri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra, Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman, icap eder mi armağan olsun. Geceyi dostum Celomen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir, her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Öz Onur. Murat abi ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Özonur yani Dodo. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz kıymetlileri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra Tepe selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı derman icap eder mi armağan olsun. Geceyi dostum Celomen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir, her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar fel tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakranda yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selam olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder ellerinden öperim. Aslan amcam oralar kime kaldı ki bize kalsın. Özgürlük yakındır amcam. Şakranda yatan Hogir Oktay amcama da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Kırıklar F tipinde yatan Azat. Aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Kardeşlerim bu mesajların devamı var. İnşallah onları da birazdan paylaşacağım tek tek. Ben T4-16 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere Can Abiler, Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap, Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan. Kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Cengiz Özdemir, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Önce, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. C4B16 koğuşundan Ferhat Arslan yani aynı koğuşta kadar birliği yaptığım Emre Demircan ve kardeşlerim İslam Boğa, Faik Bürücüler, Emirhan Bircan, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Mami Coşkun, Mami Can Savcı, Ali Turap Yentüs, Ersan Demir. Aynı kurumda bulunan kardeş koğuşunda bulunan kuzenim Mami Tutkun ve Orhan Yağcı, Doğukan Erdoğan, Sayık Sayın Atalay, Tan Yıldız, Yusuf Enes Turacı, Köfte yani.

Koppu, Oğuzcan, Aslan, Tatüday, Emin, Torul, Murat, Vatansever, Hızlı Kadir, Cengiz Han, Ferhat, Aslan der ki doğru olanın yükü ağır olur. T1B10'da olan eşim Osman Duman, bir tanem abin şakranın açığında aklımızda hiçbir zaman kalmasın. Ben avukata yazdım ama cevap daha vermedi. Sen merak etme, pazartesi aradığında söylerim. Acele etme, seni çok seviyorum. Seni seven eşin Evrim Duman.

daha net konuşuruz. Annen gelmiş bana, oturuyoruz öyle, kulağın çınlasın. Ömrüm, kendine iyi bak, seni çok seviyorum, seni seven canından çok seven Evrim Duman. Kardeşlerim, bir tane daha mesaj okuyacağım. Sonrasında üç güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Selam Murat abi, ben Cemile Timoçin. Aleyküm selam kardeşim. Murat Timoçin radyo başına. Aşk kocam ne yapıyorsun? Beni merak etme, iyiyim. Temizlik yaptık, kapıya çıktım biraz, oturup eve girdim. Şu an Chucky izliyoruz. Kızların seni çok seviyor ve öpüyormuş. Yarın anneyle gezmeye gideceğim. Alacaklar beni. Biz iyiyiz. Kimselerde aklın kalmasın. Sen ye, iç, yat, kısa bir reklam arasına katıldın, geri geleceksin. Gece not. Zor günler elbet bir gün geçecek. Bu devran illaki tersine dönecek. Sabır, Burak Timoçin. Murat abi, ben Cemile Timoçin. Sedat Sakız Çiçeği radyo başına. Abim Görkem sana gelecek. İlk mahkeme o katılacak, az kaldı. Dua et, bugün paranı gönderdim. Yarın kantin yap, üzülme, sıkılma. Allah'ın izni her şey geçecek kral abim. Eşya da aldım, eşortman takımları pazartesi yatıracağım onları da. Dakikan varsa ara beni. Evet kardeşlerim, dört güzel şarkıyla sizleri şimdilik baş başa bırakacağım. Sonrasında kaldığım yerden devam edecek Murat'la, gönülden gönüle.

dört güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Hemen WhatsApp'ımızı toparlayalım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğiz. Bu arada Şaklan T3'te abi kardeşler hangi koçta olduğunu bilmiyorum. Bizim mahallemizin gençlerinden sevdiğimiz kardeşlerimizden Ferhat Altun hangi koçta bilmiyorum ama duyuyor mu, dinliyor mu, dinlemiyor mu? Ferhat'ım geçmiş olsun. Caner söyledi. Yapacak bir şey yok. Kul kaderini yaşar, bahtına ne çıkarsa demiş baba. Geçmiş olsun, inşallah en kısa sürede çıkarsın. Ferhat Altun, gözlerinden öpüyorum. Sana da koğuştaki tüm kardeşlerime sevgiler, selamlar Ferhat'ım. Sonrasında Caner'in, ondan sonra Halil, Taner, Nesin ve Ömer Kaya kardeşlerimin de sana çok çok selamları var. Üstümüzde kalmasın. Caner'im sana da sevgiler, selamlar kardeşim benim. Hemen kaldığımız yerden devam. Menemen A15 koğuşu, Hızır Amak, canımın içi, pazartesi günü saat 4 gibi ara, görüntülü, kesin ama. Salı günü geleceğim, e-görüşü de yaptır, haber bekleyeceğim senden, iyi geceler A15 koğuşu, Hızır Amak. Savaş Aktaş, kalbim her şeyim senin sesine, yüzüne, her zerrene ölürüm. Babam, dünyam, iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Ben sensiz nefes alamıyorum. Bana güç veren senin sevgin. Şu hayatta seninle doya doya yaşamadan ölmeyeceğim. Babam, Savaş Aktaş. Merhaba, John 8'den Hasan Yüksek. Tanıyan tüm dostlara selam olsun. Başta Aslan dostum, Eşref Duman Müslüm, Adıyaman Mazlum, Adıyaman Musa Sönmez, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik, Veli Deveci, İsmet Deveci, Saffet Özcan, Yunus Emre, Coşkun'a. Merhaba, John 8'den ben Hasan Yüksek. Tayfur Demirtaş, Tamer Demirtaş, Bayram Eren Sayın, Yusuf İslam Ergün, Baran Coşkun, Cüneyt Çetin, Agit Fırat Çergel, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alsın. Çimentepe'den Özosar, Menemen John 8'de olan Hasan Yüksek, reisim radyo başına. Ne yapıyorsun anam, iyi misin? Annen kurban olsun sana. Dün mesaj atamadım sana, biraz hastaydım annem. Bugün iyiyim annem, eşyalarını aldım paşam. Gelip bir ara elden yatıracağım. Seni çok seviyorum aslanım. Dünyanın senin üstüne kurulu Hasan'ım yiğidim. Şarkı armağan olsun aslanıma. Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Özo kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koşulan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Derli abileri Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Kösen, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşan ve diğer koşulu olan kardeşlerim Mehmet, Cengiz, Emirhan, Canbaz ve amcaoğullarına, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşuna atan canımdan çok sevdiğim paşam, yakışıklı kardeşim Soner Demirci. Koğuştaki abileri kardeşlerine selam olsun canımın içi. Evdeki herkes çok iyi, herkes sana selamı var. Sakın hiçbir şeyi kafana takma. Her şey yolunda, seni çok seviyorum her zaman, aydan yanında, bunu sakın unutma. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 John 8 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Hasan Sodan, Soner Demirci, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, Ali Folat Önder, Korkmaz Azat Süer, Ahmet Hasan Kahraman, Bayram Tartı, Ozan, Ahmet Kartal, bu canlara selam olsun. Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Bu arada C10'dan Çiğdem kız kardeşim. Sen bizim Latife'mizi ciddiye almışsın galiba. Berk kardeşim utanma. Ben Latife olsun diye, yüzü gülsün diye biraz canı sıkkındı. Seni çok özlemişti. Senin yokluğun biraz, evet, onun suratın asılmasına sebepti, duygusundan dolayı. O da güldü tabii ki şakamızı ama sen ciddi almışsın galiba. Zaten burada değiller, biraz önce yani şarkı arası verdiğimde onları yolcu ettim. O yüzden 4 şarkı dedim. Haberin olsun, sonra aradı beni abi dedi. Çiğdem aramış dedi. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Latife olsun diye biz o kelimeyi kullandık. Yoksa utanacak biri değil. Ama dediğim gibi sizin kendisinde yokluğunuz birazcık duygusunu farklı yöne çekti. Kardeşim benim, tekrardan sizlere sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Arjin. Aleykümselam Arjin kardeşim. Buradan Ali Aşakran T tipi C6 koğuşundan Umut Ağar'a ve yanındaki kader mahkumlarına, abilere, kardeşlere çok selam yolluyorum. Umut'um, dört duvar almış seni, hasret almış bizi, birbirimizin günü geçmiyor. Birbirimizin gecesi ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun, kurban oldum. İlla ki bir gün o güneş bize de doğacak. Agit Öztürk, bitti sayılır.
Güzel gözlüm, güneşim, gülüşü ömrüm, yaşama sebebim, hayatımın en iyi ki var. Her an görmek istedim, bakmalara doyamadım. Sen benim vazgeçilmezimsin, canım kızım Şimam. Seni çok özlüyor ve çok seviyoruz kızım. Fatma ve Burcu'ya da kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda olan iki gözüm. Şima, seni çok seviyorum. Çok özledim. İnşallah keyfin yerindedir. Canını sıkma.

gönderdiğin haberi sordum. Faruk zaten emsal ayarlamış birkaç tane, onları not alıyor. Tek tek merak etme, aklında kalmasın. Seni çok seviyorum, arkadaşlarına selam söyle. B11'de olan abim Fırat Gizgin'e ve bin selam ederim. Seni çok özledim abi, seviliyorsun. Dışarıdan bir isteğin arzun olursa haber göndermen yeterli. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatan canım ama ben Şima, nasılsın? Kurban olduğum, iyisindir inşallah, bizi soracak olursan biziz. Evdeyiz, oturuyoruz, merak etme, ayağım da iyi, ağrımıyor. Pazartesi günü belli olacak alçının çıkıp çıkmayacağı. Aklım bizde kalmasın, sesine, kokuna, her şeyine hasret kaldım. Sen benim her şeyimsin, dünyalar güzel ablamsın, seni çok seviyorum, güzel gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol, iyi geceler. Murat abi kolay gelsin. Ben B2'den tahliye olan Meltem Toprak da arkadaşlarım, canlarıma selamlar olsun. Canan, Batur, İrem, canımın içi Çeliköz, Damla Ateşal, Dilara Yılmaz, Ebru Yüksel, Yeliz Karakuş, Emel Madak, ismini sayamadım, çok canımdan çok sevdiğim arkadaşlarıma selam olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'ım bir an önce kurtarsın, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Abi sana da kolay gelsin Meltem Toprak da, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2 B16 koğuşundan ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kadar bir de yaptım abi, kardeşlerim başta olmak üzere. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün. Hepsine selam ediyorum. Gece son sözümüz, biz diz çökmeyi değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar, Deniz'den yol yemez Koca Reis. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2 B16 koğuşundan Mert Ümit Alişan. Şakran kadın kapalı C11 koğuşuna yatmakta olan eşim Merve Tunç Alişan radyo başına. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır sevgilim. Gece son sözüm Merve Tunç Alişan için. Sen sevgilim her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey. Her gece zihnimde canlandırdığım son şey için. Sevgilim Ümit Merve Alişan'a Uygar Donay'dan Canıma Can Olan Kadın şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu. Aleyküm selam İlhan kardeşim. Başta kırıklar F tipinde yatan kardeşim Şahin Başbu. Şakran'da yatan Hoger Oktay, Vedat adı güzel, Azat Oktay ismini sevmadım. Bütün dost kardeşlere bin selam olsun. Beklenen özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi ben İlhan Başbu. Buca kırıklar F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başbu'ya selamlarımı iletirdim. Gözlerinden öperim, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3 nolda yatan kardeşim Hoger Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Her şeyin güzel olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Kadife Kale'den Devrim Kara Aslan. Aleyküm selam Devrim kardeşim. Öncelikle Buca Kırıklar F tipinde yatan abim Şahin Başboğa. Abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 nolda yatan dayım Hoger Oktay'a selamlarımı iletiyorum. Gözlerinden, ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığı Aydın Bayram, Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime çok selamlar. Dualarımı iletiyorum. Bir nolda yatan Egemen da amcama da çok selamlar. Dik durursan, sığınak eğilirsen basamak olursun. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun.

sayfamızı açalım şöyle bir. Birazdan zaten sonlandıracağım kardeşlerim mesajları. Şöyle bir ayarlama yapayım. Ben hemen kapalıda yatmakta olan canımdan öte ilk göz ağrım canım oğlum. Biz çok iyiz, bizi düşünme, sen kendine dikkat et. Bugünler geçecek, her şey çok daha güzel olacak. Seni canından bile çok seven annen. Ve şu an deden Turgay Kaplan, anneannen Şadiye Kaplan da sana selamları var.

Rafet Kale, Sinan'da Hüseyin Saldıraycan kardeşlerim, Berke Keren, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir Ömer Özdilek, bu canlara selam olsun. Ben Menemen A15 koşulan Onur Yıldız, başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan'da Hüseyin Saldıraycan kardeşlerim, Berke Keren, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir Ömer Özdilek, bu canlara selamlar olsun. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere seslenmek isterim. Başta Selçuk Akduman, Fırat Tinas, Kürt Sero, Cemal Olagan, Mustafa Olagan ve çocukluğumun sahibi Bedirhan Dündar'a bin selam ediyorum. Bedo abi de zamanda ailene, çocuklarına kavuşman dileğiyle, sizlere seven Erdem Çakıcı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzroki, aleykümselam İzzetcan kardeşim. Şerefli yatan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül, yani İzroki, kadın kapalıdaki derlilerin başta olan Canoma ve Paşa Taşlan'ın derdisi yengeme hitaben Özgür Kaplan ömrümü verdim. Şarkısı gelsin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım, ben İzroki. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Hasarlık'tan Ozan Doğru, aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum Aslan abim Nevroz Koçak, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke, Torbalı'dan Eko, Mevlüt Çetin Baş, Eren Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan Hasarlık'tan Aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergün, yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek, kıymetli abim Oktay Karabalık, geceye benden bir söz: yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir. Bütün sevdiklerim Ahmet Kaya, Yorgun Demokrat şarkısı armağan ediyorum. Ben Ozan Doğru. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a: Ceylan nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir Ceylan. Seni çok seviyorum İzmir, güzelse sebebi sensin Derya Ulu. Neyi büyüttün besledim şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Murat abim sana da selamlar, aleyküm selam Velim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a: Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Hiçbir şeye sıkılıp üzülme. Ben aradayım, yaşadığım müddetçe benim namusum ve şerefimsin. Murat abim sana da Allah şifa versin, sağlasın Veli hepimize. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a: Bebeğim nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Allah'tan diliyorum. Herkes bana hasta, ben de sana hastayım. Sen kendine iyi bak, ayna güzelim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a: Ceylan ne yapıyorsun kız? İnşallah iyisindir. Ben seni çok özledim. Seninle her saniye kavuşacağım hayatı özledim. Seni alnından öpüyorum. Ahlak ve edebiyat ormanından sana selamlar olsun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır: Anneme: Anne nasılsın, iyi misin? İyi olmanı istiyorum. Ceylan Taşkıran: Sen nasılsın, iyi misin? Sen de iyi ol. Aslena Üner: Kendine iyi bak. Baba Saffet, İlhan Özcan, Mediha Deveci halam, Aslı Tunçlar canım teyzeme, Hasan Yüksek, İsmet Deveci kardeşim, Veli Kızıltepe yeğenim. Sizleri seven Veli Deveci, tez zamanda ailelerimize kavuşmamız dileğiyle. Ben T4A8 koşulan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan Abidos kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Duracı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koşuna bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisi de kendisine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yacı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Turacı, Oğulcan Arslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da olan kardeş koğuşuna canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Ve Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altınalı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yacı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Tuğrul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim soy ismi gibi Aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam olsun. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar, benden selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun.
Selamünaleyküm Murat abi. Biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aleyküm selam kardeşlerim. Koğuşumuzun önde gelen isimlerinden Serdar Ateş, Remzi, Şahin Yılmaz, beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş.

Taner Öz, Ali Turap, Yentüz, Bozan, Fidan, Casadi, Çaki, Gece Bizden Bir Söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanamadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz dört nolu cezaevinden Yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan Şahin, Sincar, Mafya, Sedat, Ozan, Demir, Engin, Avşar. Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı. Bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnunmuş tartışılır ama her şeyin altından kalkarız. Yoldaş Cancan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykut, Davut Varan, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya, Metli Sönü şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmuz Aydın, Şaklan'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmuz Akbulut, Kadir Aykut, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Bilgiç, Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TK A4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Süer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim, ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer ve dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, Hişman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a ve tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmaları dileğimle hepimizi Allah kurtarsın. Ben 3 nolu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmus Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer, hepsine selam eder, yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Vedat Amin şarkısı kıymetli canlarıma armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben 3 noldan Efe Arslan, aleyküm selam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulunduğum abi dostlara Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Sor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, Gece Benden Bir Söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanım diyelim. Sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Burak Kader yakışanı yaşatsın. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamun aleyküm Murat abi, ben Adem Mehmetoğlu, aleyküm selam Adem kardeşim. 3 nolda tahliye oldum, çok değerli kardeşlerime çok selamlar olsun. Efe Arslan, farklı kurumda bulunan abi kardeş dostlara Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren, Yiğit Özner, Murat Pars, Adem Kıvrak, Nail Cankaya, Mert Demirat, Serap Ömer, Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılıç, Aycan Kaya, Erdi Çiftçi, Süleyman Akan, ismini sayamadım, Bozyaka çocuklarına da selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamun aleyküm Murat abi, ben 3 noldan Arda Ceren, Namıder Tony, aleyküm selam Arda kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu, Deli Aso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Sonarak, Baba Onur, Baki, Zeki, Durgay, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Erbatur, son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimse selamlarım Baki'dir. Gece bir söz de benden, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahslanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben Arda Üçnoğlu'dan Bucalı Namıder Tony. Ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Namıder, Tony Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencey, Doğukan Erdoğan, Seçkin Öz Yavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, derlere selamlarım bakidir. Gece bir söz de benden olsun. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahslanan herkese mat olacağı günü beklesin. Ben 3 noldan Altındağlı Yusuf Samar. Selamun aleyküm Murat abi, ben TK A17 yatmakta olan Furkan Acar, aleyküm selam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko, Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk, Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan, gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıkları değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, ben TK10

Eden Furkan Acar, diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can Ekim, Deniz Şakircan Palit, Samet Akşit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgücüm kardeşlerime bir dil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Kardeşlerim. Bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Son mesajları paylaşacağım. Sonrasında SMS'e geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden son mesajlarımızı toparlayıp sonra SMS'e geçeceğiz. Kardeşlerim bir kez daha hatırlatalım. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koçlan Foçalı Sarat. Aleykümselam Sarat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elmaf, Hafaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koçlan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçlan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C18 Koçlan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım, abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Mete Nur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi ben C18 Koçlan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör. Gece bir söz yere göğe sığamayanlar unutmayın, bir de yerin altı var. Murat abi ben Menemen C18 Koçlan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder, Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, gece bir söz eğilerek secde edeceğiniz tekrar Allah'ın huzuru olsun. Murat abim gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay, sağol kız kardeşim. Hepimizin gece senin aracınla, senin aracının da gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı Açık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Su Deniz Karadaş, sizi çok seviyorum canımın işleri. Hiçbir şey sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin gerisi boş verin. Güzel günler yakında. Allah'ın dediği olur. Sizleri seven Müjde Kırtay. Murat abi iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Su Deniz Karadaş, yani namıdar patron Karaca, sağ ol kardeşim benim. B5'te yatmakta olan Escobar'ı Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış, şakran sarsamaz, bile sen ne gidenler gördün, gül gül öldün. Sen aslanlar gibi çıkacaksın, sana alem ayık. Allah utandırmasın can parçam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana kardeşlik yapanlara da bin selam olsun. Ayas Kaplan'dan gurbet şarkısı gelsin. Aslan teyzem Escobar'ın Müjde Kırtay, seni çok seviyorum. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Su Deniz Karadaş, yani namı der patron Karaca, başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde candan baba çörs. İki gözüm Belgin Polatoğlu, Elvan Ergün, yani Tursil Elvan, B5'te bulunan üstadım aslan teyzem Müjde Kırtay. Annem Fatma, ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buhan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küreş, Ezo Küreş, Gül Baba Çörs, Seda Baba Çörs, bu değerlilere bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Merhaba Murat abi ben 4 nolu A4 Koğuş'tan Kuru Çeşmeli Muhammed Özkaya. Merhaba Muhammed kardeşim. Abi senin aracınla koğuşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem, Namıder Öcü ve Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşilörtlü Bekir Çağlayan Güçtekin, Kuruçay'da Ateş, Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan, Fırat Tülü, Özkan Savcı, Barış Temel, Akın Gümüş, Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çaymahalle'den Limon. Bu saydığım isimlere bin selam olsun. Abi Murtakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki cesaret çelik yelekte değil, çelik yürek, cesur yürekte saklıdır. Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsan sevinirim abi. Değerli amcam ben yeğenim Ferdi Bingöl, senin aracınla sevdiğim saydığım dostlarıma selamlarımı iletmek istiyorum. Başta değerli abim Kerem Gezer, Hakan Donat, Yalçın Öztanık, değerli dostum Azcan Yatmaz, Kasım Demirci, Seyit Mehmet Karakaş, Ayhan Kılıç, Çiko, Gürkan, Boryanlı, Musa, değerli dostum İsmail Ercan, Emrah Yaşar ve benim için değerli dostum Ferhat Toprak, kayınçom İbrahim Can Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizlere seven sayın Ferdi Bingöl. Ferdim aleyküm selam, gözlerinden öpüyorum yeğenim.

Hemen hemen cezaevinde yatan Burak Karabaş. Elbet bir gün kavuşacağız, seni çok seviyoruz diye söyler misin abi, senden ricam. Ablan Burcu Karabaş diye. Estağfurullah kardeşim benim. Evet, Burak kardeşim muhtemelen duymuşsun. Kardeşlerim, bu dakikaya kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Ha, gelen olursa ben burada olduğum sürece paylaşılacak, haberiniz olsun. Hemen şu sayfamı yenileyim. Şunu açalım, şöyle bir bakalım. Selamünaleyküm abim, ben Emir Yalçın. Aleyküm selam Emir kardeşim. Aynı kurumda yatmakta olduğum can abim Aydın Bıçakçı. Doğum gününü kutluyorum ve iyi ki varsın abim. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Seviliyorsun can abim. Can kardeşim Şerif seviyor. Can kardeşim Şerif seviliyorsun. Rabbime emanetsiniz. Evet hanım, bakalım. Var mı başka gelen? Yok. Şu an yok. Evet. Hemen SMS'e geçelim. SMS'ten de günün ilk mesajıyla. Şakran Tevhiş B13 koğuşuna atan aslan abim Erdem Doğan. Canım abicim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim abim oldun. Her zaman arkamda durup bana destek oldun. Ne zaman sana ihtiyacım olursa yanımda oldun. İyi ki bu hayatta senin gibi bir abim var. Yüzünün hep güldüğünü, gönlünden geçen her şeyin gerçekleştiği güzel yılların olsun inşallah. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın aslan abim benim. Şakran T3 B13 koğuşuna atan aslan oğlum Erdem Doğan. Gönlü güzel, kendi güzel. Yarım gelen mesaj Erdem kardeşim. Ben Diyarbakır'dan Mehmet Sait Arca. Alya Şakran T2 C8 kapalı cezaevinde canım abim Serhat Arca. Bu karanlık geçen günlerimizin elbet sonu gelecektir. Salı günü özgür günlerde görüşmek dileğiyle canım abim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin. Tüm dostlarına selamlar olsun. Ben T1 B8 koğuşundan Çağrı Tatar. Kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan eşim Ünzi ile Tatar radyo başına. Benim ayım güneşim, nar çiçeğim, yeşil eriğim. Ben senin içine hapsolmuş çekirdeğinim. Nice yeni beraber yaşlara. Seni çok seviyorum ömrümün sahibi. İyi ki doğdun kızımıza ve bana nefes oldun sabır sevdiğim. Son virajdayız. Der ki İpek Urgan ya gümüş hançer Çağrı Tatar. Çağrı kardeşim biraz karışık mesajın. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Kadın kapalıda yatan eşim Emine Karagöz radyo başına. İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçmediğinde gelir. O güzel günlere az kaldı canım. Ebru Yaşar helalim şarkısı sana gelsin. Ben Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benim acıya verecek bir şeyim kalmadı. Mutluluktan alacağım var. Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Sağ ol Samet. Sağ ol kardeşim benim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevmek seninle mutlu değilse başkasıyla olmasına izin vermektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben T1 B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalıda yatan eşim Emine Karagöz radyo başına. Unutma ki vazgeçilmez olanlar çok güzel, çok yakışıklı, çok zengin ve kusursuz olanlar değildir. Ateşle suyun dansına ıstırak iştirak diyelim. Dansına iştirak edebilenlerdir. Biz seninle ateş ve suyuz. Gecen güzel olsun aşkım. Azar birbirinden vazgeçmem şarkısı sana gelsin. Ben Halil Karagöz. Ben hemen kapalıda yatmakta olan canım oğlum Alperen Alvarcı radyo başına. Oğlum Alperen Alvarcı, biz çok iyi, sıkıntı yok. Tek sorunumuz sensizlik. Anneannen Şadiye Kaplan, deden Turgay Kaplan. Seni çok seviyoruz. Bu günler geçecek. Allah'a emanet kal annem Zübeyde. Ben Bandırma Balıkesir bir nolu tetibi koğuş D1'de yatmakta olan oğlum Metocan Yılmaz. Seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Müslüm Gürses'ten Çay Karam şarkısını çalarsanız sevinirim. Seni çok ama çok seven annen Leyla Yılmaz. İyi yayınlar abi. Bilal Çetin radyo başına. Sen içeride özgürlüğünü, ben de dışarıda seni bekliyorum. Hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum. Gecenin şarkıları benden sana gelsin. Seni seven Nur. Şakran T1 B2'de olan Mübarek Toktaz'a Kardelen Kızıl Enes'ten iyi akşamlar. Emin'le konuşup bana ulaş. Haberini bekliyorum. İbrahim Tatlıses bir tanem şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat abi. B10'dan Asi Kraliçe Pınar Altınsoy Zübeyir Aküzüm.

radyo başına. Hayata karşı umudumu kaybettim. Bir anda hayallerimden ve her şeyden vazgeçmişken karşıma çıkan en güzel mucizesin Zazam. Doğum günün kutlu olsun sol yanım. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım.

huzur bulduğum adam. Sen iyi oldukça ben daha da iyiyim. Rabbim bizi kem gözlerden korusun. Her daim yanında mutlu olduğum adam. İyi ki varsın. Rabbim en kısa zamanda bizi birbirimize kavuştursun. Amin. Seni çok seviyorum. Benden sana bu şarkı armağan olsun Murat abi. Hacı Koca'dan hadi çık gel şarkısını armağan olsun sevdiğime. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz T1 V8'den Veli Çelenk ve Boran Baran buradan Kurtuluş Çakarlı Eski Şamlıklı Fatih Boran Fırat Çağrı Beke Fırat Çelenk Mustafa Fidan Boran Can Akalık Berkan Çelebi Yiğit Selbeş Yunus Emre Doğan Hasan ve Hüseyin Ekinci Oğuzhan İnci Mehmet Cengiz Umut Sezer Mert Eko Kahraman Oğuz Soluk Poyraz Sayıcı Mehmet Fatih Özışık Çağrı İşi Emir Yıldırım Muhittin Karakaş Caner Balık Burak Baran Berkant Baran Azat Salman Fırat Gökmen bu derlere bin selam olsun. Canım ciğerim Murat abim öncelikle en çok selamlar sana aleyküm selam Hasret kardeşim sağ olasın. Şakranti 2'de yatmakta olan tüm Yüce ailesine en çok küçüğüm Doğancan Yüce halan seni çok seviyor. Bu günler geçecek bir gün her şey eskisinden daha güzel olacak. Gözümün kökü Fuat Yüce en çok kavga yaptığım küstüğüm sensin ama en çok sevdiğim dünyaları değişmeyeceğim de sensin. Menemen'de olan oğlum Polat Denerli radyo başına. Hayatım boyunca bana menfaatsiz sevginin, bağımlılığın ne olduğunu gösteren tek çocuksun. Benim büyük oğlumsun. Dünya bir yana, sen bir yana. Allah'a emanet ol Aslan Polat'ım. Kardeşin seni çok özledi. Bütün dünya toplanıp yanımda otursa gözlerim her zaman seni arayacak Polat'ım. Allah'a emanet ol. Rabbim sizinle olsun. T2'de atan Bünyamin, görüşe gelmeyin dakikam bitmesin derken o kız görüşüne gelmiş. Senin... Kardeşlerim, Bünyamin senden ricam. Pazartesi günü görüş kız kardeşimle. Belki duyuyordur, duymuyordur. Yani. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Aleykümselam Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de bulunan iki gözüm Ozan Yazar, Özcan Yazar başta olmak üzere. Aslan kardeşlerim Samet Cinoğlu, Ayhan Baysan, Berkay Özel, Deniz Şahin, Eren Kotan, oğlu Murat Atsuz. Gürbüz abi mektuplarınızı aldım. Elinize, yüreğinize sağlık. Hepiniz cansınız. Buradaki dostlarımızın ve kardeşlerin de selamları var. Ozan'ım Livil 5'ten babayla zor yarışırlar size gelsin. Sizi seven sayan Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Öncelikle Buca Kırıklar F tipinde yatan abim Şahin Başbuğ abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 nolda yatan dayım Hogir Okta'ya selamlarımı iletir. Gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptı Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime çok selamlarımı dualarımı iletiyorum. 1 nolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlarımı iletiyorum. Dik durursan sığınak, eğilirsen basamak olursun. Yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. İzmir Kapalı Kadın Cezaevinden Gülay Soygezer radyo başına. Abla ben Mami Deniz Bergama Karakol'da şu an merak etme. Yarın nöbetçi savcıda şakrana getirecek beni. Merak etmesin, geleceğim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B8'den tahliye olan Berkecan Çalışkan. Aleykümselam Berkecan kardeşim. Başta Aslan abim Kurtuluş Şakarlı olmak üzere akabinde Fatih Boran Mustafa Fidan. Fırat Çağrı Beyke, Fırat Çelenk, Aslan kardeşlerim Boran Akalık, Boran Baran, Berkay Çelebi, Veli Çelenk, Namıder Ceset Bey. Bu canlara selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan Özlem Özalp. İyi akşamlar abi sağ ol Özlem. Şakran Kadın Kapalı C14 koğuşuna yatan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ezon doğum günün kutlu olsun güzel bacım. Bu yaşın sana özgür günlerini getirsin güzel bacım. Allah nasip ederse yarın yanındayım. İyi ki varsın, iyi ki doğdun evimizin küçük prensesi. Hemen sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Şakran Tevira 20 koğuşundaki Berkant'ıma hayatım canım falan sıkkın değil. Değişik de davranmıyorum. Sen canının sıkkın olduğuna benim değişime bile takılıyorsun. Her seferinde aynı şeyler. Gerek yok boşuna aramızı bozmana. Bana şu düşüncelerden çık diyorsun. Bence sen çıkmalısın. Rüyalarına engel olamam sonuç olarak ama sen yine de kendini kurmak istiyorsan kurabilirsin. İyi geceler. Pazartesi akşam ararsın, konuşuruz. Murat abi ben Sibel Adam. Şakran Kadın Kapalı C14 koğuşu Ezel Özel canım ablam. Bugün doğum günün, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Radyonun başında olup mesaj beklediğini biliyorum. Seni çok

0: çok severim inşallah. Bu son doğum günün orada. Ben inanıyorum, çıkacaksın, az kaldı. Yedin bitirdin zaten cezayı. Çok şükür canına bir şey olmadı ya. Kavuşacağız, Allah'a emanet ol. Yarın geliyorum zaten. Çukur Mahalle'den rahmetli kedi Umut'un kızı Damla Hep Bektaşoğlu'ndan şakran kadın kapalı B9 koğuşuna bulan kuzenlerime ve yanındaki yoldaşlarına selam olsun. Gizem Akın, Merve, Miran, Yıldıran, Salih Hep Bektaşoğlu, Esra Bici, o güneş elbet bize de doğacak. Murat abi, Roman Star, Deniz Tepeci kızları bir numara şarkısı çalarsan sevinirim. Ben Menemenli namı dar Murat Deriş kadın kapalıda yatan benim için çok kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan kadınım senin gibi değerli olan mektubunu aldım. Sakın çocuklarım merak etme hepsinin sana çok selamları var Cano. Ben sana olan aşkımı her yerde söylerim Nazom. Salı günü yanındayım, bu akşam çalan şarkılar senin olsun ömrüm. Menemen TTP B1 koşuna yatmakta olan Aslan Yeni Furkan Tekin gözlerinden öpüyorum. Kuzenin Ömer'in de çok selamları var. Bir de B5 koşuna yatmakta olan Hicran Erden ablamın da selamlar ellerinden öperim. Özgürlük yakındır. Ferhat Tunç baba bugün alır dağlar şarkısı armağan ediyorum. Foşa'da bulunan Aslan kocam Kaan Adar. Her karanlık yolun sonu elbet aydınlığa görecek. Sen yeter ki sabret. Sana zahmet. O yare çalar mısınız? Hiç çalmadın abi. Vallahi kız kardeşim. Ben de istiyorum çalmayı ama inan hani zaman yetmiyor kardeşim benim. Vallahi yetmiyor işte. Zaten içerideki abiler duyuyor. Kaçta başlıyoruz, kaçta bitiriyoruz. Anca sıradaki parça. Adana'dan Fatoş Erden inan ben. Fatoş Erden inan ben. Şaklan B5 koşuna atmakta olan canımız ilk göz ağrımız Hicran Erden Öztaş ve hoş arkadaşı Hülya Çiftçi'ye çok selamlarımızı iletiyoruz. Çok öpüyoruz. Ben hemen B1 koşuna atmakta olan Furkan Tekin canım kuzenim. Güçlü durun, suçsuz olduğunuz elbet bu mahkeme belli olacak. Siz düşmana karşı dik durun, herkes ettiğini bulur. T4 John4 koşuna atan eşim Ercan Barlak, sen benim en güzel doğamsın. En büyük ihtimalim, en büyük imtihanımsın. Allah seni korusun, sabrını ve gücünü arttırsın. Ecom, ben burada seni beklemeye, sana dua etmeye ve seni ilk günkü gibi sevmeye devam edeceğim. Birlikte her şeyi aşacağız. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Unutma, mesafeler sevgi bitirmez. Gerçek sevgi mesafelere rağmen daha da büyür. Seni çok seviyorum. Ebru Gündeş, bir gelsen bir görsem şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben Menemen'in namı der Murat Diriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan canım Nazan Demirhan, ömrüm memom, iyi sakın aklın kalmasın, Muro'yu aldım haberin olsun aşkım, Almina da bizde barıştılar, sana da çok selamlar var, Ezel ablama, Damla kardeşime de selamlar, bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım, gecen güzel olsun bebeğim. Ben İzmir Kadife Kale'den namı der Sarı, Şakran T1 6 koşuna yatmakta olan can kardeşim Yusuf Denli'ye buradan dualarım ve selamlarımı iletiyorum. Unutulmadığını bil, dışarıda seni bekleyenler var. Ayrıca sana Yakup'un da çok çok selamları var. Özlenen beklenensin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Adana'dan Bengisu Tekin ben. İzmir Menemen TTP kapalı cezaevi B1 koşuna yatmakta olan canım abim Furkan Tekin'e kavuşmamıza ramak kaldı. Sabrın sonu selamet ile olacak inşallah. Ali Aşakran'da yatmakta olan B5 koşundaki Hicran ablam, sizi çok özlüyorum ve seviyorum. Duvarlar sizi benden uzak tutabilir ama sevgimi asla. Canımın enişleri, sizleri çok seviyorum. Güzel günlerimizi bekliyorum. Bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Ah sensiz Kızılırmak armağan olsun. Bengisu Tekin. Şakran kadın kapalı B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar, oda arkadaşları ve tüm kader mahkumlarına selam. Ebru Çağlar, beni her zamanki gibi çok mutlu etmeyi başardın. Doğum günümü unutmayarak sana sonsuz teşekkür ediyorum. Canımı da versem hakkını ödeyemem. Rabbim inşallah kalbinin güzelliği gibi güzel günler yollar açar sana. Seni seviyorum, Rabbime emanetsin. Asilden bedeli var şarkısı Ebru Çağlar'a armağan ediyorum. Ben gümüş balalı Enes saçlı T4'te yatan kardeşim Eren Haktan Polat. Merak etme, alacağız seni oradan. T3 kurumunda bulunan kardeşim Muhammed Saçlı'ya da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen T-Tipi C4 koğuşundaki en değerlim Cüneyt Çetin'e ablan, seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyor. Seni çok özledim, kurban oldum. Çok Gökhan Türkmen, yol arkadaşım benden sana gelsin. Çalarsan sevinirim abim benim. Benim için önemli, Allah'a emanet ol, Allah'sının her şeyi. Yanında olan tüm arkadaşlarına selamlar kardeşim benim. Aleyküm selam öncelikle. Ben zalimin kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım aşk bir gönülde yer edinmekmiş, yerim yurdum sana. Emanet artık seni çok seviyorum İbrahim Düşten Cano. Ben Ayvalık kadın açıktan Gül Özek. Şakran kadın kapalıda olan Ezo Küleş ve Nahide radyo başına. Nahidem, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Unuttuğumu sanma, seni çok seviyorum canım kardeşim. Diğer yarım Ezo, seni de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. Ahmet Kaya'dan dostum dostum. T2C1 koğuşuna bulunan abim Zübeyir Aközüm'ün bugün doğum günü. Abicim ilk ve son yaşın olsun. Ayrı olduğumuz varlığın arkamda var oluşun. Gölge bana her daim çok özlem ve sevgiyle seni Rabbime emanet ediyorum. Hep konu sen olunca mırıldanırım. Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı abime benden armağan olsun. Rabbim ayağına taş, gönlüne gam, gözüne yaş değdirmesin. Reisim Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatmakta olan Aslan kuzenlerim, Aslan kardeşlerim Gökcan, Gökcan.

Ömer Gök, Adem Kıvrak, Ekrem Kadir, Aslan abilerime, Ahmet Gök, Asil Er, Hüseyin Yeşil, Ufuk Çakar, tüm Bozcaka çocuklarına selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Azat Aydın, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Aleyküm selam Azat kardeşim. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma. Aşkım ben evdeyim, iyiyim ama pazartesi günü ile alakalı bazı sıkıntılar oldu, gelemeyeceğim. Senlik hiçbir şey yok, tamamen iş yeri sorunları. Aradığında anlatacağım sen. Sakın üzülme, olur mu? Zaten artık iyice doldum. Sensiz olmuyor, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Tek duam bir an önce sana kavuşmak. Seni gerçekten çok seviyorum ve son nefesime kadar seveceğime de söz veriyorum. Yaşama sebebim, lütfen kendine çok iyi bak. T2C1 koşuna bulunan abim Zübeyir Akgüzüm'e Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Şakra Anteş C12 Kapalı'da yatan nişanlım Hakan Vural'a herkesin çok selamı var. Onu çok seviyorum. Sabırla bekliyorum. Allah herkesi sevdiğine tez zamanda kavuştursun. Bu gece çalan tüm şarkılar ona armağan olsun. Ben T2A1'den Hasan Maden. Kadın Kapalı Gamze Maden'e aşkım Allah'ın üzerine yemin ederim. Görüşe abim yengem Azim geldi. Kesinlikle bir şey söz konusu olamaz. Çarşamba günü Murat sana söyler. Mektup çıkarttım, fotoğraf attım. Seni çok seviyorum. Şakran T1 A13'te yatan Murat Kıyak'a ablası Sibel Kıyak'tan İbrahim Tatlıses'ten dost nasihati, seni çok çok seviyorum canım kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik'ten Saniye Ağran Taş. Aleykümselam kız kardeşim. Şakran Bey 7 koşuna yatmakta olan kız kardeşim İfakat Ağran Taş. Evet, İfakat Ağran Taş. İrem doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın gözümün kökü. Bebeğim bu sene de böyle olsun. Yifo bebeğim canım, hiçbir şey için sıkma. Ablan her zaman yanında. Ben Kemal rahat ol, Ahmet Şafak'tan arkanda da bil beni şarkısı armağan ediyor. Valla kız kardeşim nasıl yazmışlarsa aynısını okudum ama bir yanlışlık var diye tahmin ediyorum. Ben T2B8 koşulan Oğuzhan İnci. Gözüm nasılsın, iyisindir inşallah, beni merak etme, ben iyiyim, seni çok özledim. Yıldız Tilbe benden bu evde senle şarkısı biricik sevgilime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. Ben Özlem Sakız Çiçi. Aliya Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna yatmakta olan İfakat Ağran Taş için Yıldız Tilbe, aklım hep sende şarkısını çalar mısınız? İyi ki doğdun anneciğim, seni çok seviyorum. Mesajımı iletir misiniz? Rica ediyorum. İyi yayınlar. Estağfurullah, okumakla mükellefiz. Fırça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Yok. Parmaklıklar ardında geceler uzun ama senin hayalinle aydınlanıyor. Bu zindan bana sevdamızın ne kadar güçlü olduğunu öğretti. Sabırla bekliyorum. Bir gün bu parmaklıklar aramızdan kalkacak ve sevdamızı özgürce yaşayacağız elbet bir gün. Ben Kadın Kapalı B9 koşuna yatan annem Hayriye Aktam, benim Gülben'in sultanım. Sensiz bu ev sessiz. Sensiz bu hayat öksüz anne. Sana kavuşmayı bekliyorum benim güçlü annem, hanımam. Allah'ım seni bana kavuştursun. Gözümün kökü seni. Çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatmakta olan kızım Narin Ok. Gözlerindeki hüzne de hasretine de kurban olurum babacığım. Seni çok özledim. Kapının yolunu gözlüyorum. Seni seven baban Yetiş Ok. T2C1 koğuşuna bulunan Zübeyir Akgüzüm Doğum günün kutlu olsun abim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canımın içi. Seni çok seviyorum. Rabbim sana uzun ömürler versin inşallah. Bir dahakine beraber olacağız. Tüm dileklerin gerçek olsun. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı sana armağan ediyorum. Seni çok seven ailen var. İyi ki doğdun, evimizin kalbisin reis. T2C1 koşuna bulunan Zübeyir Akgüzüm doğum günü canım oğlum. Doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda inşallah benimle ol. Dünyadan vazgeçerim, oğlumdan geçmem. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun canımın içi. İyi ki varsın. Rabbim seni korusun, Allah'a emanet ol. Saçımın akına bakma sultanım şarkısı oğluma armağan ediyorum. Seni seviyorum oğlum, can oğlum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtake'den Kıymalı İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Şakran'da yatmakta olan B7 koğuşundaki kızım İfakat Ağran Taş'a selamlarımı gönderiyorum. İyi ki doğdun babam. İfo bebeğim, seni çok seviyorum kara kızım. Yeni yaşın sana akıl fikir getirsin inşallah. Seni çok seviyorum Ahmet Kaya. Doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. T2C1 koğuşuna bulunan Zübeyir Akgüzüm'ün doğum günü abim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
Doğum günün kutlu olsun. Seni çok

0: seviyorum. İnşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Yıldız Silva, ah o gençlik var ya şarkısı armağan ediyorum. Seni her daim yanında olan bacın Nesibe. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı akşamlar. Şakran T1B14'te yatan Arda Bahar kardeşime Enes Akgün abisinden çokça selamlar. Aleyküm selam Enes kardeşim. Murat abim hayırlı akşamlar. Şakran T1B14'te yatan canım kanım Arda Bahar kardeşime Afyonlu hemşerisi Kerem Akgün kardeşinden çokça selamları var. Tosunuma tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben Bayraktan Özge Söküt C14 koğuşundan Ezel Özalp'e sesleniyorum. Ezom 3 yıldır bizsiz geçiriyorsun. Doğum günün kutlu olsun ablam. Nice bizli yıllara. Murat abi Ezom'a Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Şakran T1B14'te yatan canım kanım Arda Bahar kardeşime Afyonlu hemşerisi Kerem Akgün kardeşinden çokça selamları var Tosunuma. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Şakran T1B14'te yatan Aslan Kaplan yeğenim Arda Bahar'a Selim Turgut dayısından çokça selamlar. Her karanlık yolun sonu elbet aydınlığa görecek. Senle çok kahveler içeceğiz. Selamını aldım. Tüm kader mahkumlarına da selamlar olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Şakran T1B14'te yatan canım kanım Arda Bahar. MTK'dan çokça selamlar. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan Yaşar tüm koğuş arkadaşlara selamlar olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Şakran T1B14'te yatan canım kanım Arda Bahar kardeşime. Feridun Soyer dayısından çokça selamlar. Kuldan büyük Allah var. Güzel günler yakındır. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim sizlere de hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat abim. Hayırlı akşamlar. Şakran T1B14'te yatan aslanım yeğenim Arda Bahar'a Halil Soydan dayısından çokça selamlar. Onlar sanmasın ki o kuyuda mansur kalıp çıkmayacağız. Arda yeğenimle birlikte B14 koğuşundaki tüm koğuş arkadaşlara kader ortaklarına da selamlar olsun. Şakran B2'de yatmakta olan İrem Çeliköz, ben Medine ablaların gülü, seni çok özledim, sen benim canım kanımsın, sana bir yanlışım olursa Allah canımı alsın. Sen gittiğinden beri gözümün yaşı dinmedi, hep söylerim senin kalbin güzel, Allah kalbine göre versin, tez zamanda yanımızda ol canım. Dünya güzeli ablam seni çok öpüyorum, Meltem teyzemin de selamı var, Allah'a emanet ol, görüşüne geleceğim, kendine iyi bak.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Ben Bayraklı'dan Biroğlu Söküt C14 koşulan Ezel Özalp Baldız'ım. Doğum günün kutlu olsun umarım. Bundan sonraki doğum günlerinde hep birlikte oluruz. Murat abi yayınlar, hayırlı geceler. T2B2 koşuna olan sevdiğim adam Okan Alır Satar'a seslenmek istiyorum. Sevgilim, mektup yazdım sana, eline geçti mi bilmiyorum. Lütfen senden haber bekliyorum. Sesini duyur bana, bir haber gönder lütfen. Murat abi, Yıldız Silve, Su Olsam Sensiz Akmam şarkısı sevdiğim adama armağan ediyorum. Koç Aşık'ta yatmakta olan Yetiş Ok. Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Aleyküm selam Yetiş kardeşim, sağ olasın, hep beraber yol alalım. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Doğu Erdoğan ve Azat Ürkmezer, abilerim Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgül olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Hadise'den Ara Beni şarkısı armağan olsun. Murat abim iyi geceler. T2B2 koğuşuna olan adam gibi adam Okan Alır Satar'a sesleniyorum. Çok özledim biliyor musun? Her şeyini, her şeyini çok özledim. Gülüşünü yakından görmeyi çok özledim. Gözlerinin benim için kısıldığını görmeyi çok özledim. Bana sarılmanı çok özledim. Sarıldığında kokunu içime çekmeyi çok özledim. Kıvırcık Ali'den Al Ömrümü Koy Ömrünün Üstüne şarkısını çalar mısın abi? Sevdiğim adama armağan ediyorum. Onu çok seviyorum be abi, hem de çok. Aleyküm selam kız kardeşim. Allah kavuştursun hepinizi. Hayırlı geceler, İstanbul'dan yazıyorum sizlere. Ben Gülçin Türk. Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşuna atan çok kıymetli ablam Yasemin Ödek. Çiçeğim için Müslüm Gürses'ten Bebeğim şarkısını çalar mısınız? Ama mutlaka çalın. He mi? Ablacığım biziz. Sen de iyi olmanı temenni ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Menemen T-Tipi C6 koğuşundan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum.

0: Seviyorum, Allah'a emanet ol. Bugünler de geçecek. İnşallah kavuşacağız ablan. Şakran cezaevinde bulunan ömrüm kadınım İlkim Burcu'nun doğum gününü kutluyorum. Nice beraber yıllarımız olsun inşallah. Aşk kokulu kadınım iyi ki sen. Hep sen, seni çok seviyorum. Ay parçam, şükürler olsun Rabbime. Seni bana verdi. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, elini tutamadan sadece seviyorum. Hayırlı akşamlar ömrüm. Ben Çetin Öz Yılmaz, Şakran TV'de yatmakta olan canım babam, yıkılmaz dağım babam Gökçen Öz Yılmaz. Ellerinden öpüyorum. Bir an önce Rabbim evine, ailene seni kavuştursun. Murat Ad babam için Müslüm Gürses'ten Dağlar Dağladı Beni şarkısı armağan olsun. Kardeşlerim, iki şarkıyla zaman kazanacağım. Çünkü son mesajlarımız gelen olursa paylaşacağım. Hatta sırada 7 dakikalık bir şarkı var. Bir şarkı paylaşayım. Sonrasında son mesajları toparlayıp sizlerle paylaşıp müsaade isteyeceğim. Bilginiz olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

demedim mi? Sen iste su akar parmaklarımdan. Bensin dört bir yanın çöl demedim mi? Hasretim,

0: Evet, şarkımız, türkümüz şöyle alttan çalsın. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben Şakran Abeşli Yatan Esen Çalışkan'ın biricik ablası Gülay Karadan'a. Can parçam ablam, seni ben canımdan çok seviyorum. Güzel günler yakınır inşallah. Sakın üzülme, sıkılma. Çok seviyoruz seni. Abim, kardeşim Esen'e ve A5 koğuşuna gelsin. Fatih Bulut, sensiz yaşarım sanma. Ben Çetin Öz Yılmaz. Şakran T1'de yatmakta olan Yusuf, İvak, Haşim, Abay, Kerim, Bice, Evo, Seviş, Erdem, Pehlivan, D2'ye selam olsun. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Ben Sibel Keskiner. Can dostum Yersu Gökçe Tosun. Gökçem, şu sıralar çok yoğunum ama hep aklımdasın. Seni çok özledim. Görüşüne gelemedim. Aklına kötü bir şey gelmesin. Sen benim en değerlimsin ve hep öyle kalacaksın. Gelen giden kimse yerini dolduramaz. İyi ki varsın can dostum.
1: Göz göz olmuşlar. Sinemdeki yaralar, yaralar, yaralar, yaralar.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Emir Alemdar. Aleykümselam Emir kardeşim. Şakran B7 koğuşuna yatmakta olan İfakat Aran Taş'a selamlarımı gönderiyorum. Doğum günü kutlu olsun aslan kardeşim. En kısa zamanda yanımızdasın. Bir gün görmeye değil, gelmeye alacağız seni. Söz. Babamın şarkısı. Armağan ediyorum sana. Veli Alemdar, alışırsın kopamazsın. Aslan kardeşim Caner Gökçe, Veli Parmanbek, Fırat Parmanbek, sizi seven kardeşiniz, dostunuz Emre ben. Çok selamlar, yarınlarınız özgür olsun, ekileri bir gün şarkısı sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, ben Özlem Sakız Çiçi. Aleykümselam kardeşim. Şakran B7 koşuna yatmakta olan İfakat Ağran Taş'a, onu çok sevdim ve çok özledim. Can Aziz ve ablasından selamlar. Afitap şarkısını gönderiyorum. Anlamadım. Can Aziz ve ablasından Hasıla'dan Afitap şarkısı gönderiyorum. Doğum günün kutlu olsun Afitap. Biz B7 koğuşundan talih olan Melike, Baran ve Dağlar Kızı Reyhan Ceylan ile birlikte gece bir söz bırakmak istiyoruz. Ve can dostum Seher Menteş'e, Halime Keleş ve bütün koğuş arkadaşlarımız radyo başına. Bir gün her şey güzel olacak, belki bugün değil ama elbet bir gün. O kapıdan sizler de alacağız. Yeter ki umudunuzu kaybetmeyin, sizi çok seviyoruz. Murat'cığım, şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına sevinçekten üzülmedim ki. Şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Sayfamızı yenileyim, varsa paylaşalım. Evet, son bu mesajlarımızı paylaş.

bakalım. Menemen T-Tipi Bebir Koşu Aslan Yeğenim Furkan Tekin. Amcan Burhan Tekin her zaman arkanda, sen rahat ol inşallah çıkacaksın. Seni çok seven amcan Ferhat Tunç'tan Vay Aslanım şarkısı armağan ediyorum. Şakran Kapalı'da yatan canımın canı Mertcan Karayüz, özlemin azı çoğu olmaz. Ağırdır işte her gün seni görmeyi, sesini duymayı istiyorum. Rabbim bir an önce kavuşmayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. WhatsApp'ımıza bakalım, varsa paylaşalım. Evet, Koçeroğlu'ndan gelmiş, hemen onu da paylaşalım. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam abim benim. Çok geçmiş olsun, üzüldüm paşam. Sağ olasın abi, olur böyle şeyler, insanız bu abi. Bugün başıma bir hadise geldi, geride oturacağız. Sana hiç tezini. Bir kardeş araba alacak, 16 yaşında araba. Ekspertizci abi de, ismi de Ali. Dedi ki, abi dedi kaç yaşındasın? Kardeşle sohbet ediyorlar, biz de çay içiyoruz orada. Dedi ki işte 43 mi 44 mi ne bilmiyorum, kulak misafirde çok olmadık ki dibimizde konuşuyorlardı. Dedi ki 2 sene sonra işte şu yaşa gireceksin. Şimdi 10 sene önceki yaşındaki dinamikliğinle şimdiki aynı mı dedi. Yo abi dedi, o zaman yaşlı arabaya bakma dedi kardeşim. 200 lira 300 lira dedi fazla ver, genç bir araba bak dedi. Şimdi biz de öyle, yaşlandıkça artık vücut mecburen etki tepki veriyor. Olur böyle şeyler. Allah canımıza sağlık versin, nefesimize sağlık versin. Rabbim hiç kimseyi sağlığıyla imtihan etmesin. 5-6 gündür neler çekiyorum, bir Allah biliyor bir ben biliyorum. Ama bakma, yerimizi dolduracak kimse olmadığı için mecburen geliyoruz. Bu halimizde burada sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Gurur duyuyorum. Yine şükür nefesimiz çıkıyor çıktığı kadarıyla. Sizler için gelen mesajları da ikram etmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarı. Şu anda elimden gelen de bu. Burası gecenin kalbi. Saat kalbimin en yorgun olduğu saat. Ve karşımda sen varsın Murat'ım. Radyo sunucusu değil, gecemin bekçisi. Sen konuşunca yalnız evlerin ışığı yanıyor. Sen susunca bir şehir eksik kalıyor. Diyorlar ki sesin çok güzel. Ben diyorum ki yüreği çok daha güzel. Kalbi boş olanlara, beyni yorgun olanlara, uykusu kaçanlara sen iyi geliyorsun Murat'ım. Bu gece plak çalmasın. Bu gece sadece benden bir satır çal. İyi ki varsın can arkadaşıma. Çok geçmiş olsun Murat'ım. Sesin kısılsın istemem. Yüreğin yorulmasın istemem. Sen bu şehrin en güzel frekansısın. Çabuk toparlan. Mikrofon seni bekler. Biz seni bekliyoruz. Allah şifa versin kardeşime. Başlarcısın. Sağlayan abim inşallah. Selam paşam, ben Koçero. Melike ablanın da sana selamları var. Aleyküm selam Melike. Buradan dükkanda bütün koğuş arkadaşlarına selamları vardı. Yazacaktı ama çıktı. Ben de buradan Şehmus Dalaman arkadaşıma, Melike ablayla çok şirin kardeşlere ve bütün kader mahkumlarına Allah bir an önce sevdiklerine, özgürlüklerine kavuştursun. Yürekte ve kalptesin paşam Ahmet Kaya. Yorgun demokrat çalarsan sevinirim. Sayfamı bir daha yenileyim. Varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim. SMS'i de bir paylaşalım. Evet, gelenleri de paylaşayım. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Ben C8'den Seda Uyar, benim yol arkadaşım Serenay Gümüş derlerim. Nezahat çok uyar, Neval Özay verdi, Fatma Gül diller, Papatya Kalkan, B2'de olan Can Parçam, Gamze Batur, geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Gülüşün diyorum, ömrümü uzatıyorum. Ben C8'den Kürt Serenay Gümüş, hayatımın değerli parçası olan Seda Uyar. Evet ablam Nezahat çok uyarı, soframa yakışan arkadaşlarım Neval Özay verdi, Fatma Gül diller, Papatya Kalkan derlerim Serenay Gümüş'ün sözüyle geceyi kapatıyoruz. Seni tanıdığım gün takvimin en güzel günüydü. 06.09.2026. T1C koğuşuna bulunan abimiz Zübeyir Aküzüm'ün bugün doğum günü. Seni çok seviyoruz abicim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kız kardeşlerin Nesibe ve Rojin'den selam olsun. Bu arada T3A20'deki kardeşlerim Tatar Berkan Batur duyuyor mu? Veyahut da Nihat kardeşim veyahut da Çapa Hakan kardeşim. Hanginiz duyuyorsanız Tatar'a şunu söyler misin? Bir kız kardeşimiz aradı. Ayvalık Açık'tan. İsmi neymiş? Buraya yazmıştık. Zehra, abi rica etsem Tatar Berkan Batur'a şunu söyler misin?

Mektubunu aldım. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Kendisini seviyorum. Bir de bir not düşmüş, demiş ki abi Berkant'a söyler misin iddiayı Nihat abim kazanmış diye. Böyle bir not var, tatarım. Haberin olsun sevgili kardeşim. Bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla, kız kardeşler, bu haftalık da bu kadar. Allah sağlık, sıhhat, iyilik, güzellik verirse inşallah ki verir. Pazartesi huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Allah rahatlık versin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Bu kardeşiniz için dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: bir 5-10 dakika daha buradayım çünkü sistemi açıp kapatmam gerekiyor kardeşlerim. Eğer o süreç içerisinde gelen mesajlarınız olursa paylaşmak boynumun borcudur. Sistemi kapatmayacağım, sadece bu şarkılar hani 15 saniye sessizlik oluşuyor, mecburen onu bekleyeceğim bir 5-10 dakika. Hatta bir dakika kapatalım, biz kapatalım, tekrar açalım. Şunu şöyle bir açalım. Yine 5-10 dakika buradayım. Liste hazırlayacağım. Ondan sonra buraları toparlayacağım. Yine açacağım. Sistem zaten açık, kapatmayacağım. Gelen olursa dediğim gibi okumak bizim boynumuzun borcudur. Kimsenin vebali üstünüzde kalmasın. Hemen şunu da şöyle yapalım. Evet. Hayırlı geceler.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara

0: Gönül'e başlıyor.
1: Hey, Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bize? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

korkma, çekinme, vur beni. Şu yaptığına bak, adam sanmıştım lan, sevmiştim seni, hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni, o hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.

0: Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı bu seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim.
1: Seni öyle severim ki gözlerine bile inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum. Baktığın her yerde güneş gibi doğarım. Canımın içi. Zaten sen benim her zaman canımın içi oldun.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah Allah.

Murat Akara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

0: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.
1: Dünya dediğiniz abiler, aha benim şu yüreğim kadar. Abiler, hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsa o kadar. Boş verin ötesini, sallayın gitsin dünyayı. Paramız yoksa da haysiyetimiz var.
2: Hey gözünü seveyim zeytinin, taze ekmeğin, çayın. Bakmayın benim de canım elbet çeker şöyle tereyağlı bir buçuk İskender. Yine de olsun, kesmedikten sonra selamı bakkal Ender. Bir de bizim takıma gol olmadıktan sonra ve de en kıyağından bir şarkı patlatınca Müslüm Baba, ne gam, ne tasa, ne fırtına, ne kar. Boş verin abiler, paramız yoksa da haysiyetimiz var. Şimdi beni iyi dinleyin canımdan öte ve de en kıymetli sevdiğim muhterem arkadaşlar. Durumum ortadadır. Hayat bana da sağlamına harbi bir çelme takmıştır. Nevrim dönmüş, midem bulanmış, gözlerim kararmıştır. Cümlenize olan cümle borç edavatım 3 vakte kadar askıya alınmıştır. Ya biraz idare edebilirseniz eğer, ya bir de kahveci Nuri'den rica edebilirseniz, kesmezse tavşan kanı günde 3 bardak çayı. Elbet bu feleğin paslı çarkı bir gün benim için de döner. Ve düşeş gelmese de, gelirse eğer zarımız mesela bir dubara ve hele 4 çağar. İşi kolayladık sayın,

Vay vay vay vay vay vay. Dalgalan bakalım kız kulesi önündeki dalgalar gibi kalbim. Hayıflan bakalım hiç kimselere belli etmeden geceleri yorganın altında. Yazıklan bakalım bu da reva mıdır hayatının baharında bir delikanlıya. Hep kısa çöpü ben mi çekeceğim? Hep bana mı denk düşecek çarkı feleğin iflası? Hep ben bileceğim başkaları mı kapacak 500 milyarı? Hep ben sevip eller mi alacak Aslı'yı, Leyla'yı? Batsın bu dünya sen de mi Leyla? İtirazım var yalana dolana. Ve ben böyle dolana dolana ellerim cebimde, dudağımda ıslığım, başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Orhan Veli tadında basıp voleyi yürüyeceğim hayatın sonuna kadar. Hiç tasalanmayın abiler, paramız yoksa da haysiyetimiz var. Son bir kere öpmek isterim gözlerinizden, son bir kere sarılıp ağlamak geçer içimden. Ama vicdan yapıyorum sanırsınız diye korkuyorum. Vallahi içinden öpmek geliyor en kral arkadaşlarımı. Ayhan ışığı, Sadri alışı, Erol taşı. Adamın gönlü şarkılar söyleyip unutmak istiyor garibanlığı. Adamın canı hesapsız dostlarını çekiyor, dalgasız, dümensiz yoldaşlığı. Mahalle arasında gazozuna maç yapıp yenilmek çekiyor. Komşunun kızına mektup yazıp çarşamba pazarında el altından vermek çekiyor. Bazen sıcak ekmek, bazen seyyardan sabah poğaçası çekiyor.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a